0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

her tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Ben bir radyocuyum. Ben de kendi programımla mutlu oluyorum. Siz benimle mutlu oluyorsunuz. Bizim şarkılarımızla, muhabbetimizle mutlu oluyorsunuz. Ben de sizin mesajlarınızla, ben de sizin muhabbetinizle, sizin programına katılımınızla mutlu oluyorum sevgili dostlarım.

La scurtă. Calimera, calimera, calimera, calimera. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nerede kaldın Gürkan? Günaydın demiş Adem abi, Ömer abim. Geldim, geldim, geldim, geldim, geldim, geldim. 6.36'da günaydın, iyi hafta sonları kardeşim demiş Aslan Kaçıkçı abim. Günaydın, günaydın, günaydın abi, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Tüm ekibe günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Zülfiye Yılmaz, Bulgaristan'a günaydınlar, Haskova'ya günaydınlar. Günaydın, günaydın. Bak kulakçı demiş Gökhan Karali. Nasıl, ne kulakçısı? Kulakçı nereden çıktı? Ha kulakçı, kulaklarınızı bana veriyorsunuz. Program biterken alıyorsunuz. Herkes kendi kulağını alsın yalnız, tamam mı? Yanlış kulak almayın. Kulaklarınıza numara koyun, işaret koyun. Programdan sonra herkes kendi kulağını da alsın gitsin, sonra karışıp kalmasın ortalık. O kulak kimin kulağı, bu kulak kimin kulağı, bu kulak benim dildi, bu kulak benim dildi diye bana para pona yapmayın. Günaydın, günaydın Gürkan abi. Çok sıcak var bugün, çok selam demiş Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Vallahi billahi çok sıcak var. Çok fena sıcak var, çok fena sıcak var. Ama diyemem ama burası derin. Çok mu sıcak var? Ben burada portakal bahçelerinin ağaçlarının arasındayım. Yemin ediyorum saat 2'den sonra falan biraz sıcak oluyor burası. Ağaçların arasında güneş görmeyeyim ki. Nerede şey yapacağım? Güneşi görüyorum ağaçların arasında, azıcık öyle süzülüyor güneş. Benim burada işimi. Oo, akşam da bir serin bir rüzgar çıkıyor. Oh oh oh, püfür püfür püfür püfür püfür püfür. Siz aracınızdan para toplayın, ben burada kalayım. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Pöfür pöfür esiye verirler. Pöfür pöfür. Amca benim sol kulak karışmış. Bu benim kulağım değil diyor Gökhan Karahani. Bana ne? Sahip çıksaydın kulağına. O kadar işim var, bir de senin kulağından mı uğraşacağım? He? Herkes kendi kulağına sahip çıkacak kardeşim. Yalanını yiyeyim. Yalandan ölen mi var? Mesajları severmiş. Niye bağırıyorsun? Çok yazınca demiş Leblebi Hüseyin Agam. Çünkü bir ayarım yok. Az yazınca niye az yazıyorsunuz diyorum. Çok yazınca niye çok yazıyorsunuz diyorum. Çünkü bir ayarım yok. Yok. Ama yazmazsanız da niye yazmıyorsunuz diyorum. Gökhan sus bakayım. Sus bakayım, seri yazma. Daha programa başlamadım, sinirlerimi bozdunuz. Sus, sahip çıksaydın kulağına. Evet. Evet. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin Kalimero. Biraz sıcak, sıcak mı oralar, sıcak mı? Halil Belgin'in günaydınlar. Leblebi Hüseyin Agam günaydın. İrfan Abdullah günaydın. Ekrem Nurşen günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Ekrem abi, günaydın Nurşen abla. Efendim Sevecen Güven Hanım ablama günaydınlar. Ayla Mehmet'e Dobro Utro. Emin Ferroğlu günaydın. Özcan Hasan'a günaydınlar. Ali Santanyolu günaydın. Zeynep Koray günaydın. Cüneyt Sadık günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. İrfan abi, ama Rıdvan abi, günaydın abi. Hatice abla, Meşe'ye sevgiler, saygılar, günaydınlar. Hasan, hijyen servis. Bugün hijyen servisten size hediye vereceğim efendim. Hediye vereceğim bugün. Ne vereyim bugün? Ne vereyim bugün? Nay nay nay nay nay ram, hay nay nay nay ram. Günaydın abisi, vay vay vay, akşam çok güzel bir etkinlik oldu vallahi, imza attık ilk defa demiş Nurgül. Ama hiçbir video göndermediniz. İlkan'a söyledim, video gönder dedim, beni yazdı İlkan çaklarına. Sana dedim mi, bana video yolla dedim, yollamadın. Video yollayın bakayım, kaç kişi geldi, nasıl oldu, ne oldu, ne oldu? Ben de çok merak ettim. Eğlence tamam. Evet, çok neşeli, komik çekilişli 70 tane hediye verdik diyor Nurgül. Kaç kişi geldi salona?
tam rakamı söylemek istiyorsan bana söyle, benden laf çıkmaz. Ben tahfız, ben mezar. Ben mezar, niye insan bir video yollar? Bak bak bizim eğlencede ne oluyor diye. Yola bakayım, bir video yolla bana Nurgül. Dolgulu bifteyi benim övdüğüm kadar beğendiler mi kızlar kadınlar? He? Biz bizi kız kıza diz dize. Bir dinleyicinin evini veya iş yerini ilaçlama yapacağız demiş Hasan. Gel o zaman benim burada kaldığım evi ilaçla, olur mu? Ben bizim komşulara ev sahiplerine çıkartacağım şeyi, hediyeyi. Akşam onlarla çok güzel sohbetler ettik. Çok güzel oturduk. Akşam demeyelim, dün saat 5-6 gibi. İkisi de öğretmen, emekli öğretmen. Birisinin kızı İngiltere'de. Şimdi bu ayın sonunda, öteki ayın sonunda geliyor. Orada o da evden çalışacak dedi. Diğer kızım da dedi erkek arkadaşıyla Zakintos'ta şehirde yaşıyor dedi. Hora'da yaşıyor dedi. Onlar adaların merkezlerine Hora diyorlar. Bir de daha önce gelmişler, İskeç'e gelmişler, Gümüncü'ne gelmişler. Çok sevmişler. İki öğretmen emeklisi. Hatta Büyük Derbent Köyü'nden Şule diye bir öğretmen kız varmış. Burada öğretmenlik yapmış. Şule'den bahsettiler. Soyadını hatırlayamıyorum dedi. Beraber çalıştık dedi kadın. Şule'nin soyadı, Şule öğretmen kim? Ondan sonra dönmüş. Sonra dedi Şule döndü dedi. Şule dedi evlenmiş dedi. Hatta dedi bir çocuğu olmuş dedi. Konuştuk. Ondan sonra kaybolduk bir daha dedi. Bulamadık dedi birbirimizi dedi. Şule hocayla. Na na na na na na na na na na na. Sonra dedim ki bu portakallardan koparabilir miyim dedim. Bu limonlardan alabilir miyim dedin. Hepsi senin dedi. Hepsi senin dedi. Her yer limon, her yer portakal anacığım, her yer. Dökülüyor yolda limonlar. Biz limonun kilosuna kaç para veriyoruz? Aldım bir tane limon dedim. Bunlar güzel değildi. Limon muhteşem, sulu. Ve abartmıyorum. Hayatımda yediğim en güzel ağzımda dağılan bir portakal yedim. Bu mevsimde yetişmiş portakal olur mu? O da garip bir şey. Ama portakal küçük portakallar, küçücük. Fakat insanın ağzında dağılıyor. Ben dedim herhalde bunlar dedim kendi kendime süs portakalı, bunlar yenmez, muhteşem lezzetleri var. Limonlar çok güzel. Bir de limon yedim. Katır kutur yedim limonu. Doğal. İşte havasından böyle sevgili dostlarım. Burada ağaçları bizim oradaki gibi ağaçlar hastalanmıyor. Böcek bulmuyor, hastalık bulmuyor. Bir tane böyle sararmış ağaç yok. Bak şimdi karşımda narlar var. Nah te bu kadar olmuş. Yumruğum kadar olmuş. Narlar bizde daha, narlar çiçekte. Yani incir. İncir yedim. Bu zamanda incir olur mu? He? İncirler Eylül'de oluyor. He? Bu zamanda te burada ağaçta incir var. Vallahi billahi. Nayri na nayram, nayri nayram. Valla istersen söyle, bilmem kaç kişi olduk ve durdum çünkü günümüz bitti. Ama salon harika ötesi oldu. Ben bir foto bir video bile çekemedim konuşmaktan. Valla kendimi bile göremedim demiş Nurgül. Sonunda kahve döküldü üzerime. Kahve saatinde nazar abi eve geldim. İkinci elbiseyi giymek için, yani ben yemek bile yemedim. O kadar yani, video fotoda yok demiş Nurgül. Üstüme iyilik sağlık. Ben dedim ama bu kahve iş iyi edil diye. Ha? Ben demedim mi bu kahve iş iyi edil diye? Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor. Sen dua et sana maşallah demedim ben. Sen dua et sen beni maşallah mı almadın? Yoksa 2 günüm vardı. Gürkan benim hediyem ne zaman gelecek? Al limonları sık sık balığın üstüne Gürkan demiş Adem Ömer. Adem abi nasıl hediye bu beyam? Ben sana hediye sözümü verdim mi?

Sonunda 450 kişi olduk. Söyle diyor Nurgül. 450 kişi olmuşlar. 450 kişi. Okuma efendim en çok dolgulu biftek mi satıldı söyle, ben onu öğrenmek istiyorum. En çok da ama Nurgül kendini görmemiş, nereden bilecek yani ne satıldığını, ne yapıldığını, en çok ne gittiğini bilmez. Hadi böyle konuşalım, bugün şarkı marka çalmayalım. Hadi böylece ne konuşalım.

burada. Ve tabii ki bütün diğer sponsorlarımızın katkılarıyla başlayacağız. Rıfat Marketler'e de teşekkür ediyorum. Rıfat Marketler Kuzu Kibir'den sonra Rıfat Market, şimdi de Kurcalı'da hizmetinizde sevgili dostlarım. 4 tane ürün alın, 4 tanesi bedava. Yok öyle bir şey. Ama sattıkları her şeyin kaliteli olduğundan, iyi olduğundan, güzel olduğundan emin olabilirsiniz. Benim sevdiğim hazır yiyecekler. Buradayken keşfettim, ben onları falan yazarken keşfettim. Paleria marka hazır yiyecekleri de bulabilirsiniz. Ev yemeklerini bulabilirsiniz. Rıfat Marketler'de. Sebze ve meyve reyonuyla, kuru yemiş reyonuyla, harika fiyatlarıyla, dondurulmuş ürünleriyle Kurcalı'nın gururu Rıfat Marketler'e de günaydınlar. Epi Plant Rakis Ferişte günaydın, onda vardır. İste ondan demiş Nurgül. Günaydın ablam. Kolay gelsin demiş Aynur ablam. Günaydınlar ablama. Günaydınlar abime. Günaydınlar. Yanaklarınızdan öperim mi? Al limonları sık sık balığın üstüne Gürkan. Valla ben bilmem, akşam mesaj geldi Gürkan Nesinoğlu'ndan, hediyem var diyor Adem abi. Sana buradan bir tane küçerlik bir limon getiririm. Bir küçük limon getiririm. Sıktıkça beni anarsın. Orası 1100 kişi alıyor. Orasının dolması için ilk ay önceden tanıtma gerekir. 3 hafta içerisinde bu kadar sayı topladık. Bunu da göz önüne almak gerekir demiş. Bunda benim katkım da oldu galiba. Bana teşekkür etmeyecek mi? Ha? Bana teşekkür etmek yok mu?

barda biz bir eğlence yapalım bak. Salon ağzına kadar dolmazsa bak. Bak ağzına kadar dolduracağız biz Posidonya'yı. Biz bize erkek erkeğe kılıç kılıca. Kılıç kalkan ekip haydi bre. Haydi bre efeler. Yalnız yaşlılar gelmeyecek. 45 yaş ve üstü yine yasak. 18-45 yaş. Bizim sınırımız var.

Teşekkür ederiz. Radyo terapi Gürkan Nesli'noğlu abi demiş Nurgül. Sonradan teşekkürü ne yapayım? Ben ilk baştan yazacaktım teşekkür.

Allah'ın izninle bir dön. Mustafa da bir köfte söylersin demiş Adem abi. Bütün köfteler senin olsun. Bütün köfteler senin olsun. Ne demek köfte söylemek? Tabii ki söyleriz. Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buru. Buradan da uru. Ey yaşlılar olursa sen eğlenceye nasıl gireceksin? O zaman demiş İrfan Kahya'yı. Sen benim yaşım kaç be? 38 yaşındayım ben. Bana baksana sen sabah sabah. Zaten sinirlerin bozuk bak.

Dün gittim. Oradan bir Coca-Cola şeyi paylaştım. Baktım Google'a en çok yorumları o Beach Bar'ı almış. Dün bir tane Beach Bar'a gittim. Çok sempatik bir tane kızcağız. Bir tane de kızancık var. Küçük yaşları çok. Yani 20'li yaşlardan bile küçük belki. Çalışmaya gelmişler, ne alsınlar. Dedim ksaplorsalar dedim paralan mı dedim. Evet dedi. 10 euro dedi. İyi dedim. Menü getirir misin bana dedim. Katalog getirir misin dedim. Getirdi kızcağız katalog. Ona baktım, buna baktım, şuna baktım. 18 euroya bir tane şey var. Daha mı ucuz? 16 euroya galiba. Bir tane somonlu bir menü var. Somon, kinoa salatası. Yazmışlar işte, uydurmuşlar. Salatalıkları böyle ince ince kıymışlar. Yoğurtla mortla karıştırmışlar. Yaprak gibi salatalıklar. Çok güzel süslemişler tabağı. Tabağın fotoğrafını çekmedim, hatıra kalsın. Niye çekmedim bilemiyorum. Yemekleri paylaşmayı sevmiyorum çünkü. Neyse. Abicim bir de güzel pişirmişler somonu. Bir de güzel pişirmişler. Koca gidik bir somon geldi. Sağlıklı besleniyoruz, diyet yapıyoruz ya. Elif beni dinliyor mu? Elif dinlemiyorsa annesi dinliyordur. Bravo demiştir. Kinoa da böyle bir güzel yapmışlar o kinoa salatasını, ama o domatesler, o biberler, o mısırlar, o bilmem neler içinde. Bir güzel. Balık çok tuzsuzdu. Ekstradan tuz istedim. Neyse. Tuz getirmiyor. Sahile tuz getirmiyoruz. Taverna bölümünde yemeniz lazım dedi. Getirmiyorduk dedi. Kız getirdi neyse. Yani neyse. Yedim balığı. Ondan sonra yattım danalar gibi orada. Bir ara uyumuşum, bir kendime geldim. Kimse kalmamış çevremde. Herkes kaçmış, akşam olmuş. Kalk dedim Gürkan, kalk dedim. Git dedim Lidl'a dedim. Gittim Lidl'a. Alışverişimi yaparken öyle orada bir karnım böyle bir şey oldu. Böyle bir karışır gibi oldu böyle bir. Dedim ki herhalde dedim ayıptır söylemesin, herhalde dedim hava gaz kaçıracağım dedim, azıcık dedim pırtlatayım, pırtlatırken az da altıma çağırdım. Zor yetiştim eve. Vay, bir ishal oldum demeyelim, bir kere gittim ama ishal gittim yani tuvalete, abartmayayım. Balıkla kinoa mı dokundu, ne oldu? Sıcaktan soğuk kola mı dokundu? Bir şey dokundu. İyi gelmedi bana kinoalı balık. Ya, siz diyeceksiniz kinoa ne? Sizi fakirler sizde. Siz ne bileceksiniz kinoanın ne olduğunu? Ne bileceksiniz siz kinoanın ne olduğunu? Ben 7-8 yaşlarındayken sen üniversiteyi bitirmiştin galiba diyor İrfan. Sen beni ömrü hayatında bir kere yakından gördün. Sen benim neyi, ne yaptığımı, nasıl olduğunu nereden biliyorsun? 38 değil anca 56'sın sen. Hey demiş Gökhan Karali. Senin eben 56 yaşında. Senin eben 56 yaşında. Dört kere günaydın Gürkan abi demişiz. Dört kere günaydınlar. Hasta olunca doktora git, tamam mı? Doktora git hasta olunca. Tam 4 kere günaydın İlyas. Sen şimdi başla bakalım artık Peçaz'ın yağlarını tanıtma. 5 kilosu 30 euro. Bizim reklama başlayabilirsin, eğlence bitti demiş Nurgül. Her gün mü yapıyorum? 5 kilosu 30 euro. Kiriyeske kiri. Afdiyetimi zeni parhi. Ekstra Parseno Leolato aynen buradakileri gibi acı acı bir sanata getiriyorlar önünüze. Ekmeğe bandırayım diyorum, bandırdığıma pişman oluyorum. Acı acı. Ama Nurgül'ünkileri, biz geçen sene halen o yağlardan var galiba. Geçen senenin yağlarının acılığı bitmiş. Vallahi de bitmiş, billahi de bitmiş, çok güzel olmuş. Kendi kendine acılığı geçmiş. Burada insana zeytinyağı gibi, ben domatesi çok severim. Domates salatasını, soğan, domates, of bol soğanlı olacak. Hiçbir şeye değişmem. Bandır bandırıp yemesini severim. Bandıramıyorum anacını sattım, bandıramıyorum. Hele gene bu zakin tozun yağları da daha da acı. Nasıl acı diyeceksin. İşte acı olması önemli. Acı olan zeytinyağı iyi oluyor, faydalı oluyor, güzel oluyor. 30 euro, soğuk sıkım, ilaçsız, organik büyüyen zeytinlerin, korona ekip kilya zeytinlerin tenekesi artık efendim 30 euro oldu. Daha ucuzunu 30 euro insan çiçek yağı bulamaz. Mısır yağı bulamaz.
çekmez dedi. O zaman bir tepsinin üstünde azıcık çekerdi demiş İrfan. Ben tepenin üstünde azıcık mı çekerdi? Bir şarkı çaldırmadınız insana, bir şarkı çaldırmadınız Kalimer. O Gürkan abicim demiş Rasim. Günaydın hepinize, günaydın hepçenize. Ne bu böyle be? Ne bu böyle be? Hazır ola durmuşsunuz, fotoğraf diyor yollamışsınız bana. Hadi bakayım, günaydın bakayım Rasim, günaydın. Günaydın. San Siro Emine ile de oynadık. Çok çok memnun kaldılar. Devamı gelsin, harika bir geceydi dedi herkes diyor Nurgül. San Siro'ya da günaydınlar. San Siro'ya da günaydınlar. Erba Cuma da günaydın. Erba dinlemiyordur, bugün cumartesi. Bugün okul yok. Okullar kapandı mı, açıldı mı? Benim burada dünyadan haberim yok. Vallahi düşünüyorum bugün günlerden ne diye düşündüm kalkınca. Ne günlerden haberim var, ne saatten, ne aylardan, ne yıllardan haberim var.

Rodopis markası. Süslemecilere özel kolonyalar. Rodopis marka özel 5 litrelik ambalajlarda. Sizin için de kolonya var. Atomika. Kişisel şişelerde de var. Ve Rodopis marka gül suyu tatlıcılar alabilir, pastaneler alabilir, yenebilebilir, içilebilir gül suyu. Ve yüzünüze, gözünüze, her yerinize sürebilirsiniz. Rodopis markası. San Siro'nun kendi markası. Rodopis seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında.

diye bir arkadaş, bir öğretmen. Şule'yi tanıyan var mı? Yani Büyük Derbent'ten dedi kadın ama çok da emin değildi. Büyük Derbent'ten olmayabilir. Hadi Şule'yi bulalım. Şule hocayı, Şule öğretmeni bulalım. Zakin Tos'ta öğretmenlik yapmış. Hadi bakalım beni dinleyenler, Şule hocayı bulalım. Şimdiye kadar iyi gidiyor. Pardon, o bana özel yazılmış.

0: Oğuz atla uçağa gel. Lagana seni bekliyor. Hele yine cuma, cumartesi, pazar iğne atsan yere düşmüyor Lagana'da. Akşam attı mı iğne düşmedi yere. Kaldı kız kızanlarına takılı kaldı iğne. Yere düşmedi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Feriş'te. Günaydın, günaydın, günaydın Feriş'te. Sende video varmış. Eğlenceden. Öyle dedi Nurgül. Günaydın Trakya Mobilya. Enver abicim günaydınlar. Füsun Hanım. Ayar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Pame toklendi, nato pame toklendi. Pamere, pamere, vela.
1: Πάμε να είναι ομάδα τώρα.
0: Καλημέρα από την Κομωτινή στη Ζάκυνθ, αδερφέ μου, λέει ο Ιχάν. Γιατί δεν μου έστειλες βιντεάκι από 8 χθες το γλέντι. Περίμενα, αφού σου είπα να μου στείλεις από το χθεσινό το LNG βιντεάκι.
1: Πάμε να είναι
0: ομάδα. Να μάρια μου βαρκές βάρδια μην κολλάμαντον. Nasıl oldu eğlence? Sen bir müzisyen, bu işi yapan birisi olarak her gece her gece nasıl gördün olayı? Aha, aba 45 yaş üstü ilanlar olanları almayacağım değilsin. Tekelerin olmadığı yerde ufakların eğlencesi ömü olurmuş. Baş teke sen de demiş Nida. Sen gelsene buraya. Zarkızı göresin eğlence nasıl oluyor? Maksimum üst sınır 30. 18-30 yaş. 18-30 yaş. Gel de gör bak nasıl eğleniyorlar. Dün gündüz vakti denize gidiyorum saat 4. Bir tane kızancık içmiş ama nasıl içmiş? Kızdan maksimum 18 yaşında. Belki küçüklere içki satılması yasak ama burada kim gibi dumduma. İki tane arkadaşı girmişler kızanı sürükleyeler. Kızan yürüyemiyor. Güler misin ağlar mısın? Öyle baktı kızan nasıl sarhoş olmuş. Nasıl sarhoş olmuş sürükleyeler kızanı. Acıdım halcazını. Dedim açtım camı dedim uzağa mı gidiyorsunuz götüreyim kızı dedim de kızanı dedim de kızın arabaya kustar musar diye de düşündüm. Hayır dediler burada kalıyoruz oraya otele götüreceğiz onu dediler. Allah'ım yarabbim sen ya. Allah billahi. İnsan yok, içeride o kadar niye içer ya buradaki bunu İngilizler yapıyor genelde. Bunlar memleketinde de öyle yapıyor evle mi yapıyor buraya gidince mi gelince mi kuduruyorlar anlamadım. Ben bu İngilizleri hiç anlamadım. Bundan gittikleri her yerde çok ağır ettiriyor. Her yerde. Ya iki akşam oldu gelelim neler gördüm. Gözümün önünde düşenler ambulans gelip alıyor. Hastaneler burada alkol içki içenlerle dolu herhalde. Allah bile. Hastaneler derken biliyoruz bir devlet hastanesi vardır büyük ihtimalle. Bir tane de dün bir şey gördüm Lidl'a giderken. Kocaman bir tane özel bir hastane gördüm. Neydi Galinos'tu muydu adı bir şeydi.

Hadi bakalım devam. Gökmen'e çok teşekkür ederiz. Gökmen'in balıklarını çok özledim. Gökmen'in muhteşem tereyağlı karidesini çok özledim. Gökmen'in efendime söyleyeyim, böyle büyük balıkları yapıyor, açıyor ya, çok özledim yağlı levreklerini falan. Sizler halen gitmediyseniz Yassıköy'de İhtiyopolyopsitopolyopsi sonunda pazartesi günleri dışında her gün açık, her gün hizmetinizde. İmamoğlu elektriğin bitişinde sevgili dostlarım. Çok teşekkür ederim. MK Rentekar, mk-rentekar.com internet adresi. Günlük, haftalık, aylık araba kiralama. Ayrıca MK Rentekar deyince sevgili dostlar, kaliteli araçlar aklınıza gelsin. Uygun fiyat aklınıza gelsin. Seymen'de Yahya Beyliğe giden yol üzerinde Mekka. Hellas prefabrik. 15 yıllık tecrübesi var Keşan'da bu konuda. 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan bayiliğini aldılar. Prefabrik evler. Prefabrik evlerin iyisi, güzeli, harikası. Gerçekten tek katlı, iki katlı, üç katlı, gidin görün, örnekler göstersinler, size bilgi versinler. Kısa sürede yapılabilen, uygun fiyata yapılabilen dayanıklı evler, prefabrik evler. Hellas prefabrik olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Hadi dön bakalım, artık Gökmen'e gidelim demiş Hasan. Kalimera Gürkan abi demiş. Emre nasılsın? Burada mısın Emre? Birkaç günlüğüne geldin değil mi? Haftaya cuma, bugün cumartesi, 8 gün sonra dönüyorum inşallah. Ayın 4'ünde dönüyorum inşallah. Ondan sonra Gökmen'e gideceğiz, her yere gideceğiz. Yalnız benim paracığım kalmadı, siz beni götüreceksiniz. Bir Gürkan Nesli'nin onu bakamazsanız yuh size. Yüzünüze tüküreyim sizin. Bir para bakamazsanız. Günaydın Ahmet kardeşime, günaydınlar. O kızdan portakal çiçeği ve limon çiçeğini karıştırın, cigara yapmıştı. İçkiden değildir o, hem öyle hem gördüğünü arabalara aklına alma, gidersin kim bur diye demiş Nida. Vallahi kızdan neyi neyle karıştırdı bilmiyorum da nasıl gideceğim şimdi, kim vur diye. Kızdan bir tokatlık hali var zaten, kızdan gözlerini açamıyor. Kızdan sürükleyerek zaten. Kızdan bir tokatlık hali var. Yardımcı olayım dedim ben. Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Davay Napreş demiş Adem abi. Niye genç kaldın, bugün geç mi uyandın? He?

Abi senin İspanya tatil işi ne oldu demiş Oğuz. Kim dedi ben İspanya'ya gideceğim diye? Ben dedim onu. Arabamın kapısı açıldı. Volvo'muzun kilidi açıldı. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin buldun mu sustaları? Hüseyin Çapuloğlu. Gürkan'ın Gürkan arkadan vurdurdu. Hüseyin doğrulttu kaportayı. Delik açıldı kaportaya. Hüseyin Çapuloğlu arkadan önden vurduranların, yandan vurduranların arabalarını düzeltiyor. Fabrikasyon, fabrikadan çıkmış gibi oluyor arabalar. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. Oto boyama, oto kaporta işleri, boya işleri. Hüseyin Çapuloğlu, bilmeyen yok zaten. Var mı Hüseyin'i bilmeyen? Yok tabii ki. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abim. Kolay gelsin, sana da kolay gelsin, sana da kolay gelsin. Turan abi hoş geldin. Oh. Vay vay vay Aynur ablacığım vay.

Faik dostum. Nasılsın? Günaydın bakayım ben Faik. Güzel bir hafta sonu dileğiyle iyi yayınlar. Haylama havlamazsan bir şarkı istiyorum senden. Tesadüf. Tesadüfümsün demiş Sevim Halil. Ha? Nasıl tesadüfümsün? Yapay zekası hayatta çalmam. Bıktık artık bu yapay zekadan, bu ne be? Sen de. Ya geçen gün internetten bir kızla tanıştım. Yapay zeka ile yaptırmış vücudunu. Ana sonra bir buluştuk. Dışı seni yakar, içi beni, içi benim yakar, dışı seni. Yapmayın böyle yapay zekayı her yere katmayın. Katmayın, bana cın sattı bu yapay zekasını. Ah sen ya. Kız diye buluştuk, Ladyboy çıktı. Ne bagajmış arkadaş, kaç zamandır yaptır hala bitmedi. Yoksa başka şey de mi geçirdin? Çok elletme, namus gidecek demiş Emre. Ama zor düzeltiriyeler. Kaportası o kadar sağlam Volvo'nun, çelik gibi. Çelik gibi düzeltiriyeler, ondan öyle. Senin araban gibi teneke mi sandın onu? He? Hüseyin aradı beni geçen gün, dedi ben araba gördüm ama dedi bülesini görmedim dedi. Bıra dedi zor dedi, tokmakladık zor. Zor düzeltirdik kaportayı dedi. Nasıl kalın dedi bunun dedi kaportası dedi. Kalın dedim. Kalın. Müzik değil, seni seslemek bize çok iyi geliyor ablam. Tabii ki müzik de yayının güzelliği, çok seviliyorsun demiş Aynur ablam. Aynen öyle, ben de onu düşünüyorum zaten. Mesela Türkçe bilmeyen, beni dinleyen Yunanlılar diyorlarmış ki niye şarkıların üstüne konuşuyor? Müziği dinleyen kim? Asıl önemli olan bendeki muhabbetler ya. Ella. Castır Ahmet. Günaydın. Erken uyanmışsın, hasta olacaksın Ahmet. Just Green. J-U-S-T. Bunlar EcoCert sertifikalı. Efendim uygun fiyatlı temizleyiciler, çamaşır deterjanları, çamaşır makinesine renkler ve beyazlar için. Bulaşık deterjanları elde yıkamak için yakında, yakın bir zamanda Eylül sonuna doğru dedi galiba. Bulaşık makinesi için olanı da gelecek. Ve yine EcoCert sertifikalı. Bebekler için özel biberon temizleyiciler. Bebekler için özel toz deterjanlar. Bunlar tamamen doğal. EcoCert sertifikası almış. Ürünler beyaz ambalajlarında, çok güzel ambalajlarına boyuldum. Just Green. Hey yav, alt tarafı La Marina demiş. Senin araban La Marina Emre. Öğrendim her şeyi, öğrendim her şeyi Oğuz. Muhabbet dediğin gene boş muhabbet demiş Mike Tuzlacı. Program başlarken tam o zaman niye boş muhabbet dinlemek için açıyorsun radyoyu? Ha? Ver bakayım cevabını. Buluştuğun kız pirzola beklerken tavuk kanadı mı çıktı diyor Nida. Aynen öyle oldu. Geç bile uyandım demiş Ahmet. Senin bu yaz zor geçecek. 25 yaşında kızan tam gezecek, eğlenecekken, geceleri akacakken, tatillere gidecekken, sakin tozlara, makin tozlara, alakadozlara gelecekken iş hayatına atıldı, iş kıza doldu. Sen ölmüşsün de ağlayanın yok Ahmet senin. Yok senin de ağlayanın, ben ağlayayım senin yerine istersen. Niye güldün Sevim? Tesadüfümsün dedim, nasıl şarkı dedim. Yapay zeka mı dedim, cevap vermedin.

Nasıl oldu bu mesele? Böyle ben de anlamadım Gürkan abi diyor Ahmet. Hakikaten ama nereden çıktı? Kim verdi bu fikri? Nasıl oldu bu Jasker'in işi? Günaydın Kavliari. Metis Jakopesu sezile voleyo Enis Şerif. Günaydın gündemi geriden takip edelim. Hiçbir dedikodudan haberi olmayan. Trakya'da yer yerinden oysa, oynasa hiçbir şeyden haberi olmayan adam. Günaydın Enis. Günaydın. Günaydın. Çok güzel çalınca anlarsın demiş. Tesadüfümsün kesin yapay zekadır o. Yapay zeka bilmem mi? Çalamam kusura bakma. Sanatçılar günlerce aylarca uğraşıyorlar, ilham geliyor. Yatıyorlar, uyku uygulamıyorlar, ilham gelsin, şarkı yazsınlar, şey yapsınlar diye. Sezen Aksu bütün yıllarını verdi. Yapay zeka 2 dakikada lak diye şarkı yapıyor. Yok öyle. Yok öyle yağma, benim programda yapay zeka şarkılarına yer yok. Yavrum yürü. Bir de çok ciddi söylüyorum. Size yapay zeka şarkıları sevgili dostlarım belirli bir noktadan sonra yapay zeka olduğunu zaten girerken de anlıyorsunuz. Hep aynı ton, hep aynı tarz. Artık o hazzı vermez oluyor. İlk başta diyorsunuz vay ne güzel sözler sözler ama ben böyleyim çalmam kardeşim, yapay zeka çalmıyorum. Fay Kalimero, Hüseyin Aga'da Kalimero demiş Halil. Tekrar söyleyelim niye çalmadığımızı. Çünkü dediğimiz gibi emeğe saygımız var. Oturup bu şarkıları yapan bu güzel besteciler, o güzel insanlara olan saygımızdan dolayı.

aşağıdan gel kostağım. Yukarıdan gel, Instagram'a bırakma, ben bakmamışım. Cuhum. Günaydın kulak doktoru. Artık okumuyor mu mesajlarımı demiş. Cuhu. Berkay İlay, Kalimera Gürkan abi, Kefalamya'ya ve tüm dinleyicilerine kocaman selamlar. Kahven sıcak, müziğin bol, enerjinin hep yüksek olsun. Mikrofonun başında yine güzel bir gün geçirmeni diliyorum. Herkese keyifli dinlemeler, sana da yayınlar derim demiş Berkay İlay. Kefalonya'da değilim, Zakintos'dayım. Kefalonya'dan Zakintos'a geçtim. Yılmaz Kasım günaydın Yılmaz abi, Abdullah Nizam. Kutsal Cumartesi'den günaydın, tüm çalışanlara kolay gelsin demiş. Hoş

0: Ne olmuş, gene yeni dedikodu mu var demiş Enes Şerif. Bütün gümüşlüğün çalkalayın, senin bir şeyden haberin yok, bir şeyden. Sen ayakta uyuyorsun sen. Otel parası veriyorsun yufka deyince, yufkacı deyince Gökay. Gökhan. Gökhan yufkacıyı unutun, Allah seni yufka yapsın. Allah seni yufka yapsın. Beni de içine peynir yapsın.
1: Kızım seni yaşara
0: verin. Rıdvan Feyiz şekerim mi? Trakya yufkan. Bu yufkayla yapılan börekler pöfür pöfür ama miskeçede yok. Gümüncü nedir? Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufkan.

Küçüklükten beri ticaret hayalim vardı. Gürkan abi bu yaşta nasıl oldu yapmak? Güzel kaliteli temiz ürünü bulunca da girdim hemen demiş Ahmet Bayram Just Green. Benim de hep kızanlıktan beri hayalimde de böyle müzikle ilgilenmek vardı. Ya şarkıcı olmak, radyocu olmayı düşünmemiştim. Bir gün geldim, Türkiye'deyim hep genelde zaten liseyi, ortaokulu orada bitirdik. Liseyi, üniversiteyi orada bitirdik, ortaokulu burada bitirdim. Bir gün geldim, daha radyolar yeni yeni buralarda işte. 90'lı yıllar. Açtım radyoyu, apık sapık, ipini sapık koparan, sapını çıkaran radyoda. Bir konuşmalar var. Dedim bunlar dedim böyle yapıyorsa dedim ben de yine İstanbul Türkçesi var. Doğuştan yetenek. Diksiyonum düzgün. Yani TRT spikeri olarak alsam benim olur. TRT spikerliği olur yani benden spikeri olur o derece. Dedim o bunlar dedim bu işi yaparsa ben de yaparım dedim. Babamı koydum araya. Torpil dedim Necdet abiyle dedim git dedim Süper FM verdolarıma konuş dedim. Ben dedim radyoya gideyim dedim beni bir denesin bir program yapayım radyoda dedim ben. Çünkü müzikle yatan müzikle kalkan birisiydim. Babam da Necdet abinin şeyiydi öğretmeniymiş. Öğretmenini kırmaz. Neyse. Yanami tapolunu gume. Gittim ben bir program yaptım yer yerinden oynadı. Hakikaten dediler ne güzel Türkçe, ne güzel ses tonu var bunun. O zaman böyle değildim tabii. O zaman böyle çok ciddi şey konuşurduk böyle. Yani böyle her işin başlangıcı oldu. Sonra bu işin şeyi oluyorsunuz. Sus oluyorsunuz bu işin. Ya şimdi bu işin oldum. Öyle başladık işte biz de. Genç yaşımızda başladık bu işe. Ya. Kalimera Sizakinso Napernatika Lami Kaliparea demiş Ümit. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Panforos seralarına Ambarköy'e günaydınlar. Ümit'in her şeyi çok güzel, her şeyi harika. Biz bu sene ilk defa Ümit'ten domates, biber, patlıcan aldık. Çok memnunuz. Hele bir acı biberler var. Vay nasıl tatlı tatlı yakıyor acı biberler. Vay nasıl tatlı acı, vay nasıl tatlı acı. Yedikçe yesin geliyor, yedikçe yesin geliyor. Bana diyorlar o kadar acı biber midene dokunmuyor mu? Çıkışı zor olmuyor mu diye. Hiç ne girişini anlıyorum ne çıkışını. Mideme de dokunmuyor. Çıkarken de anlamıyorum. Öyle problemim yok benim yani. Ya ben anlamıyorum öyle problemi olanları. Nasıl yani acıyorum çıkarken yakıyor mu? Yok. Bir de oruçluyken su kaçanları anlamıyor. Taharetlenirken nasıl bir şey öyle o? Nasıl bir dübür o? Tıpası gevşek herhalde lastikleri su kaçanlar. Benimkini zorlasan lastikten su fışkırsan girmez içine. Tövbe yarabbim ne söyleyeyim yine sabah sabah. Hakikaten ama yani. Nasıl dübür öyle taharetlenirken su giriyor içine. Nereden nereye geldim gene ben. Akşam zimya yaptı gene demiş Enes Şerif fotoğraf göndermiş. O stikori Fisa Stampali. O pastanenin reklamı yok bende. Ne devlete ne millete o. Bunun logosunu bana gönderme.

7 gün sonra gelin. Tükürürsem sana Emre. Özkan ne yapıyor be? Gördün mü sen kardeşine ne hediye getirdin sen? He? Bırak WhatsApp'ı son işini, ne hediye getirdin kardeşine? Agana ne getirdin Gürkan Agana? Ben seni göremeyeceğim ama Özcan'a bırak. Hediyemi isterim. Stonafro. Arabanızı yıkadın kızanlara Emre'ye günaydın, Özcan'a günaydın. Arabacı Vedat'a günaydın. Köpük köpeği yıkıyorlar arabaları. Çok güzel yıkıyorlar. Uygun fiyata yıkıyorlar. İsterseniz motorunu da temizliyorlar. İsterseniz biyolojik temizlikle yapıyorlar. İsterseniz yağ da değiştiriyorlar. Sarıca'ya giden yol üzerinde tren yolunu geçince biraz daha ileride solda mezarlıktan sonra Instagram'da Stonafro olarak bulun. Oradan telefonlara bakın, edin telefon, gelip bulunduğunuz yerden alsınlar arabanızı, yıkayıp getirsinler. Seden dinliyor mu Seden? Perihom İskeçe'de Siras 3 numarada. Perihom Barış Barbez'in karşısında bugün cumartesi pazarı İskeçe'nin de Gümüşhane'nin de pazara gidenler Perihom'a gitsinler. 5 euroya sarma makinesi var. Ve yaz boyunca sevgili dostlarım gastra var. Gastra nedir? Güveç var. 13 euro 38 santim güveç. Tost makinesi var 750 watt 15 euro. Çamaşır ıstereceği var metalik 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro Perihom'da.

Tribin olurum, tribin olurum, tribin olurum. Çikolata aldım sana ama yedik akşam Özcan'la demiş Emre. Bu sıcakta Hollanda'dan çikolata mı getirdin? Erimiştir o zaten. Hayır, Taverna Tugyani burası demiş Enes Şerif. Nasıl şeymiş o Taverna Tugyani? Yani tavernası nasıl taverna öyle o? Nasılymış öyle, ömrü hayatımda duymadım ben öyle. Yani tavernası diye bir yer. Allah Allah. Eura Beach Club. Eura Beach Club Fener'de. Efendim bagetleri güzel. Pizzaları güzel. Hamburgerleri güzel. Ham diye yiyin. Hepsi harika. Eura Beach Club Fener'de tercih edin. Gidince lüp diye soğuk soğuk sulara atın kendinize. Ha, çok mu Bulgar Türk var? Araya atın. Sıkıştırın arayarak kendinizi. Sıkıştırın. Yoksa turist nimettir. Nimettir turist. Bak burada dün burada adam diyor kışın buraları diyor bomboş diyor. Bomboş buralar hep diye. Abi dedim bu limonları dedim toplayıp sattığınızda dedim. Bende ticaret kafası var. Herler limonluk kime satalım dedim. Toptan verin. Toptan da dedi çok ucuz fiyatına alıyorlar. Dünya kadar pahalıya satıyorlar sonra dedi. Öyle dursun dedi. Gelen misafirler görüyor dedi. Güzel dedi. Limondan portakallar dökülüyor. Vallahi billahi. Hani uçakla gelmeseydim toplayacaktım bir ağaç götüreceğim ama uçakla geldim. Yoksa arabayla gelseydim bütün arabayı dolduracaktım satacaktım sonra orada onları. Çıkacaktım pazara açacaktım arabanın arkasını. Limonya, portokalya, potizakinso. Limonya, limonya, portokalya. Stika. Daha incir çıkmadan incir satacaktım hemen kapış kapana gideceğim. Organika inafta, organika, olayın organika. Portokalya, limonya, zakinsu. Limonya, portokalya, zakinsu. Erimedi o. Tony, çikolata eriyor mi demiş Emre Semerci. Ne çikolata? Ne diyesin sen bedeni? Güvencini kimseye salma cumartesileri bütün yan yollar Bulgar Roman bir saatte zor girdik güvencineye AMK demiş. İlkan. Ben Romanyalılarda mı keşfetmiş? Ay ben kalayı buralarda o zaman. Ben sarhoş İngilizleri tercih ederim. Romanyalılara. Bulgaristanlara tercih ederim burada. Bu sarhoş kızlanları. Abi eğer Emre ben kızlanmayayım beni çikolatadan kandırmaya çalışıyorsun. Değil mi İlyas? Ha bir de şöyle bir şey var. Şimdi kızlanlar bile çikolataya yakın çikolatadan kanmıyor. Vallahi bile ben toprağa çikolata götürüyorum. Yan bile bakmıyor kızan. Nasıl yan bakıyor? Kinder götürürsen yan bakıyor. Sevdiği iki şey var. Kinder çikolata. Bir de Pringles. Başka ne istersen götür kızdan. Bump bakmıyor bile. Umurunda olmuyor. Şu zamanı kızdan. Çikolatadan kandıracak. Sen çikolatadan Özcan'ı kandır. Kumkuat var mı? Zaki dostlar Gürkan abi demiş Ahmet. Buraya küçücük bir ağaç yaz ekmişler. Bak kumkuat ağacı üstünde meyveleri de var. Ağaç çok küçük. Yemin ederim bir metre yok. Ve üzeri kumkuat dolu. Şimdi donumla olmasan çıkacağım bahçeye çekeceğim de. Belki ev sahibi bahçede de görmesinler beni donumla. Donum da kırmızı bam yapıyor. Ama balkonda kimseyi görmüyor. Onlar bu sabah uyanamadı galiba. Daha akşam geç attılar galiba. Yok balkonda kimse. Ben sonra çekerim kumkuatları yollarım sana. Kumkuatın yanında eşantiyon hediye de yollayacağım. Başka fotoğraflar da yollayacağım. Küçücük kumkuat ağacı üstü de kumkuat dolu mübarek. Vallahi binler nasıl bir şey. Nasıl bir verimli topraklar. Topraklardan da daha çok iklimle ilgili bir şey herhalde.
Tribin olurum, tribin olurum, tribin olurum, tribin olurum. Kafama da takmam da takmam. Gürkan abi ben pardon onu okudum.

Tony's Chocolonely. Ha, bu pahalı çikolatalardan getirdin. Ha Tony's. Bir de John Hitchens var. Ay var, o hiç ilgisi yok ondan. Tony's. Ha, kalite marka çikolata getirdin demek. Ha, bunlardan yerim. Bırak 10-15 tane Özcan'a. Git kapılarına bir göz at, merak ettim de diyor Faik Tuzlacı. Böyle gidersem donla. Adam koşturur beni. Adam dün bir Bulgar kadınla tanışmış. Markette çalışıyormuş. Buraya çalışmaya gelmişler. Eşi de başka iş yapıyormuş. Kadın iki iş birden yapıyormuş. Eşi de iki iş yapıyormuş. Gece ancak yatakta buluşuyorlarmış. Adam demiş, adam da çok komik. Siz demiş gece ancak yatakta buluşursunuz demiş. Kadın da demiş ki yatakta buluşuyoruz ama bu sefer de yatakta da maç bakıyor demiş. Ya benim adam demiş yatakta da maç bakıyor. Ay bu maçlarda yarabbi vallahi. Sonra demiş o maç bakarken benim uykum geliyor, ben uyuyorum. Sabahleyin kalkıyoruz demiş, haydi tak çantayı koluna, herkes kendi yoluna kendi işine de böyle yaşayıp gidiyoruz demiş. Benim bu evin sahipleri de benim gibi afası ya. Üstelik okumuş insanlar. Ben de öğretmenim, onlar da öğretmen.

0: Dün aldılar benim onoterma var var var var var var var var var. Kadın bana diyor. Tonu masune Gürkan Kepos Seristo Sakalayn'ı karlıyor. Var dedim yapmasana sen öğretmensin dedim Yunanca'yı bilmiyorsun. Biliyorum biliyorum dedi şaka diyorum dedi ama Yunanca'n çok güzel dedi. İşte Şule'den falan bahsetti bana Şule Hoca'dan. Burada öğretmenlik yapmış Zakin Soz'dan. Şule Hoca'yı arıyoruz. Şule Hoca evlenmiş. Bir çocuk yapmış. Ondan sonra kaybolduk bir daha dedi birbirimiz dedi konuşamıyoruz kaybolduk dedi.
1: Çıkma çık bir şey olmaz ne görecekler.
0: Çıkayım çekeyim kumkuatıma. Çıkıyorum çekip geliyorum.

Dışarıda rüzgar var. Çıkmamışlar, kimse yok balkonda. Kalınca pancurları mancurları kapalı. Çektim kumkuatı geldim. Halil Osman günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Halil abi günaydın. Osman abi sana da günaydınlar. Senin konuşmana kala mı dedi? Vay vay demiş Faik Tuzlacı. Sana şimdi bir şey söyleyeceğim ama varı gelecek. Hadi söylemeyeyim sana. Benim Günaycan senin Türkçen de nedir diyeceğim ama Sasu mini Sasu. Şimdi varı gelecek, ağır gelecek sana. Al Ahmet, al kumkuat. Tazecik yeni çektim, al.

Öyle deme, kalbimi kırma demiş Mike Tuzacı. Ama yolladı mı? Yolla, bekleyeceğim diye. Sana yollamadım mı? Başkasına mı yolladım kum kağıtı? Senin yerine sana yollamışım. Daha gelmemiş. İnternette problem var bu. Fay, dur internet şeye bağlanayım. Evin internetine bağlanayım.

Kara Karaköy'e de günaydınlar. Ablama da günaydınlar. Adam şimdi gördüyse ağacı çekiyor. Karısına demiştir, avtosu karzoz geti trafayto zendor demiştir diyor Faik Tuzlacı. Meto boksera kito lakost tokokino

0: Yeniyor mu bilmiyorum. Deneyim bakayım yemeği. Her şeyi de deneyeceğim. Bu bahçede ne görürsem deneyeyim. Dün sene mideyi fena bozduk. Fena bozduk mideyi dün. Maalesef 60 santim var, yok şeyin boyu. Kaç tane kukuat yapmış. Vallahi bile özeniyorlar ama çözemiyorlar. Bizi de çok kıskanıyorlar. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Özeniyorlar ama çözemiyorlar.
1: Damadı geldi, bir oynatalım şimdi.
0: Hadi bakalım bir oynatalım bakalım. Şimdi sizi hepinizi bir oynatalım bakalım. Bir oynatalım bakalım sizleri. Haydi bakalım hepinizi oynayın bakayım. Oynayın bakayım. O ağacın işi bitti. 3 güne kalmaz kurur o ağaç demiş Faik Tuzacı. küçücük fidan pardon koparıp da getirsen abi Gürkan abi. Burada yok demiş Ahmet. Ya adamın zaten küçücük bir kumkuat ağacı var. Onlarda yol mu yayayım? Ağaç da denmez ona fidancık. Diyecek bura diyecek. Burada diyecek portakal ye limon ye dedi kumkuatları koparmış diyecek adam. De kumkuat diyor kardeşim yollamış. Kumkuat mı o kumkuat ama? Üstünde meyvesi de var. Sen yine burada yok diyesin Ahmet. Hem de bak Gikaz'dan almışlar. Git Gikaz'da var kumkuat. Bak üstünde bir tane, iki tane, iki tane, üç tane kumkuatı da var. Hediye getirmişler. Bizim kasap dükkanına kumkuat.

Alicante kurtarlı oluyor. Çok güzel oluyor işte. Biliyor musun? Tatlısı çok güzel, güzellikleri çok güzel kumkuatın demiş Ümit. Evet, kumkuatın tatlısını bende vardı. Birisi mi getirmişti, ben kendimi almıştım. Aydın Mehmet. Kalimero Aydın Mehmet, Nurten abla. Günaydın Nurten abla, günaydın Nurten abla, günaydın Nurten.

0: Hayır, benim ilgimi çeken portakallar oldu. Abi o kadar küçük portakallar, ben onlar dedim yenmez, bunlar süs portakalı. Buna insanın ağzında dağılıyor bile. Lokum gibi, kafa pastanesi lokumu gibi portakallar.
1: Evet, oynamak isteyenleri bekliyoruz. Haydi bakalım.
0: Oynamak isteyenleri bekliyoruz. Et almak isteyenler. İskeçe'de Yeni Kasap, Ahmet Kuru Kuru Kasap. Leoforos Stratu 14'te. Kuru Kasap. Kuru Kasap sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Hazırladılar vitrini. Bugün cumartesi, alışveriş olacak. Çok alışveriş olacak bugün. Sucuk alın, biftek alın, pirzola alın. Köfte alın, köfteleri dillere destan. Dana şişlerini herkes çok beğeniyor. Kuru Kasap fark yaratıyor. Fark var. Fark.

ve hijyen servis. Hijyen servisten bir kişiye dükkan ilaçlama ya da ev ilaçlama vereceğim. Hangisini isterseniz, kim kazanırsa. Bugün hijyen servis Hasan. Evinizin ilaçlanması, işlerinizin ilaçlanması periyodik olarak. İş yerlerinizi sinek ilaçları, parfümler, tuvaletinizin hijyeni için. Hijyen servis, hijyen servis Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis, hijyen servis. Tam karşısında Fatih var. Fatih ile Hasan çok iyi anlaşıyorlar. Maşallah, maşallah onların dostluklarını, arkadaşlıklarını. Meto Kalimera Herkizune. Meto Kalimera. Fatih koltuk üretiminde number number hizmet veriyor. En güzel koltuklar, en güzel döşemeler, kumaş kaplamalar, harika fiyatlar.

0: babasından öğrendi bu işi. Fatih sevgili dostlarım. Araba tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Mekke teringin olduğu yerde. Mekke teringde de sabah saatlerinde harika çorbalar. Ondan sonra Gümülcen içinde yaşayan, yemek yapamayanlara, yaşlılara yemek servisi. Pazartesiden cumaya kadar, cumartesi pazar yok sadece. Hatta yurt dışındaysanız, anneniz babanız buradaysa menüyü göndersinler size, siz menüden seçin. Bugün şu yemeği götürür müsünüz anneme babama deyin, götürsünler. Düğünleriniz, gittikleriniz, mevlütleriniz için özel kaplarda özel yemekler, sıcacık. Mekke tenin farkıyla sizlere sunuluyor. Hasan ben buradayım demiş Halil. Sen nereni ilaçlatacaksın?
1: Aşkta dönem tekrar, ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar, sevmez diyorlar.
0: Taze limon, freska limon ya. Taze limon.
1: Dönmez diyorlar.
0: Taze limon. Yapay zekaya beni limoncu yaptırmış. Ama şey yazdıracaksın. Freska limon yaz, akinsu. Freska zumerar limon yaz, akinsu yazdır oraya.

Diye delirsin Hasan diyor Enis Şerif. Sonra delirirse çok ararsın ama bak arkadaşını. Çok ararsın. Sonra tımarhaneye ziyaret de olmuyor her zaman. Günaydın kutsal cumartesinden demiş. Aysun günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Erdem Kamber yeni gördüm mesajını. Kalimera. Günaydın dostum, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Her yerimi ilaçlatacağım diyor Halil. Restes stila ve sizakin fesi limonya portokalya travasleyo faik. Tisez na travikso.

0: Merhabalar efendim. Sizin programa sponsor olmak istiyorum. İsmim Hasan. Dede Aş'tan Hijyen Servis 32. Bu Hasanlar hep hijyenci mi oluyor? Gerçekten de Dede Aş'tan yazıyorsunuz. Nasıl yani? O zaman telefon numaranı yaz. Hemen benim menajerim arasın seni. Hijyen Servis 1, benim menajer seni arasın. O ararsa kesin o, kesin o hiç olmaz zaten. Hijyen Servis'in Dede Aç şeyi, Hijyen Servis 2 Hasan, 32 Hasan mı? Distribütörü.
1: Ama Emir, git uyuma ama sana verecekmiş.
0: Enis, Halil'i kızdırma. Halil'in diploması var, deli diploması var. Hakan'a günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Nihat abiye günaydınlar. 48 yıllık tecrübe sevgili dostlarım. Kuru kahvede 48 yıllık tecrübe. Nihat kahvesi, şapçı kahvesi, muhteşem kahve. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Seçkin bakkal ve marketlerde, Karaçanlar'da, ekonomi markette de bulabiliyorsunuz. Çıkın çıkın gidin. Kuru kahveci Nihat'ın kahvelerini alın, çok beğeneceksiniz. Kendi tayinlerinde kendi üretiyorlar. Kuru kahveci Nihat Çapçı'da F2 Bankası'nın bitişinde. Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Yunanistan çapında en uygun fiyatlı inşaat panelleri bizde diyorlar. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün sevgili dostlar.

Uykulardan akustik akende komutanist Şener Eşşaba. Hondo Center'ın karşısındaki yolda uzun yıllardan beri gümüşüne de Şener. Şener aynı zamanda sevgili dostlarım. İskeçe'de. Zara Kiss'in karşısında İskeçe'deki ismi en eskisi. Kulağı az işitenler, az duyanlar hep Şener'e gidiyorlar, hep Şener'e gidiyorlar. Uzun yıllardan beri Şener işitme cihazı konusunda uzman isim Şener sevgili dostlar. Güner ablam, güzel bir hafta sonu olsun. İrfan İbrahimoğlu abi günaydınlar olsun. Engin Ahmet günaydın. Rıdvan Feyiz şekerim günaydın, kolay gelsin. Hüseyin Bircan Kallimera. Şener Bahriye, Seven Bahriye günaydın. Erol Macir günaydın. Hüseyin Deli Ömer günaydın. Bülent Yusuf, Müveccen Mustafa, Fatma İbrahim, Hüseyin Rasim, Taner Hasan, Ayşe Ali Babaoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Acı, biz yedik çikolataları. Söyledim ya sana demiş Emre Semenci. Ben anne be ya. Sanki aynı çikolatadan burada bulamam ben. Bu utanmaz terbiyesiz. O kadar da güzellik sponsorluk yapıyorum sana. 97 diye bağırıp duruyorum. Bütün herkes öğrendi 97'yi. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Efendim her yere taşımacılık yapıyor. Yunanistan'ın her adasına, her köşesine. İstediğiniz Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan istediğiniz Avrupa ülkesine her türlü taşımacılık Ambrosia Trans'tan. Pellet olur, palet olur, koltuk olur, kanepe olur. Bütün evi taşıyan eşyalarını taşıyabilir aynı zamanda. Ambrosia Trans araba bile taşıyabilir. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. HS Kars, Hüseyin Aspak Yastıköy'de ikinci el arabalar, kiralık arabalar, kiralık 9 kişilik minibüs ve aynı zamanda karabiber ve aynı zamanda Yastıköy'de çok ulaşılabilir bir noktada yolun üzerinde. Hemen Yastıköy'den İskeç'e giderken sağ tarafta. HS Kars Hüseyin Aspat'a da günaydınlar. Ayşe abla uyanmadı, radyosunu açmadı, dükkanı açmadı galiba. Dükkan köşe. Süslemeci Ayşe. Çok teşekkür ediyorum. Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri. Silogi mağazası Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde fark yaratıyor süsletme içinde. Elif Karaosman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı kilo almak, sağlıklı kilo vermek isteyenler. Hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-12 yaş, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için. Elif Karaosman'ı seçin. Halko Kondil 3 Eski Mahkeme Fenerbahçe Dairesi'nin arkasında. Uzman diyetisyen ikinci katta.

0: bu arada sevgili dostlarım.
1: Allah Allah.
0: Silurgika Trakya Atina'dan herkese selam demiş Ayhan Mustafa. Selamlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu arada dedim kaldım. Kadir İnanır hayata veda etti biliyorsunuz. Bir döneme damga vurmuş ünlü oyuncularımızdan bir tanesiydi. Kadir İnanır. Hepimizin gideceği yere 77 yaşında gitti. Daha çok yaşlı değildi kendisi. Akciğer kanseri tedavisi görüyordu ve son zamanda durumu entübe edilmişti biliyorsunuz. Kendisi Soner Arıcan'ın dayısı olur.

Özcan dedi yiyelim, Gürkan abi diyette zaten, biz de yedik çikolataları diyor Emre. Sen ne zaman kaçıyorsun be Emre? Düğün ne zaman? Bu akşam mı düğün?

0: yalvar giyer.
1: Ya sen yarın akşam kaçıyor musun?
0: O bile yeter. Onun adı Nadine, anası da güzel. Kollarını kaldırırsa o bile yeter.
1: Leyla Hanım, nasılsınız efendim? Sıcak var mı sizin Bulgaristan'da?
0: Naykolu kız.
1: Ali Molla Molla Ali Autokinesi nerede? Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla Molla Ali ve aynı zamanda Ali Molla sevgili dostlarım. Onların ekibine, onlar araba piyosuna otomatik vitesli bir arabada kattılar. Otomatik vitesli arabada da artık ehliyet alabilirsiniz. I love autokunisi, I love com.

kendi o eli kalp topiği yaz. Oktay ve Bekri yeni yolda. Evgeler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye'den ithal edilen, kendinden taharetli tuvaletler, mutfak dolaplarının içine, gardıropların içine çeşitli mekanizmalar, harika fiyatlarla sevgili dostlarım Kendro'da, yeni yolda 47 numarada Kendro size hizmet vermeye devam ediyor.

Trakya Mobilya, Gürkan yine tatilde. Feriş'te ne oldu? Video yollayacaktın Feriş'te. Trakya Mobilya, Happy Plus Herkes'e çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Happy Plus Herkes, Trakya Mobilya, Gürkan yine tatilde. Tanışa Şirgeri'ndeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Faydalanın. Happy Plus Herkes, Trakya Mobilya, prefabrik ev işinde de uzman. Prefabrik ev için Trakya Mobilya, Happy Plus Herkes'i seçin sevgili dostlarım. Ne zaman bitecek Tanrım azap? Birinci şubesini biliyorsunuz. Trakya'daki en büyük mobilyacı, 6000 metrekare kapalı alanda. Şapçı çıkışı Bekirköy'den sonra solda. İkinci şubesi Gümüşhane'de. Konsolosluğun arka sokağında hizmetinizde. 4 mevsim aile lokantası. 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika. Kozluköy'de cuma cumartesleri ne zaman isterseniz her gün açık, her gün gelin ziyaret edin. Suların arası şılır şılır şırıldayan suların, hışır hışır hışırdayan yaprakların arasında yemeğinizi yiyin sevgili dostlarım. Pembe Butik'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Pembe Butik nerede? Pembe Butik Şapçı'da sevgili dostlar. Pembe Butik diyorum. Pembe Düşler süslemeci butik nereden çıktı? Pembe Düşler her türlü süsleme işleri. Kına, düğün, nişan, söz, bindallılar, harbalılar, mendiller, yeni doğan bebekler için kapı süsleri, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, ne isterseniz. Bekarlığa veda ürünleri. Marina 24'te Şapçı'da, ana yolda Baraka'nın karşısında. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Ve Le Caps Cafe. Le Caps Cafe'ye Egnatia'dan inip orada gelip şoförler mola verebilirler, durabilirler. Şoförlere tabii ki yemek hediye bedava. Şoförler bedava yiyor dinlenme tesislerinde. Onlara müşteri getirdikleri için. Le Caps Cafe yenilendi. İçini, ortamını yepyeni yaptı. Çok güzel yaptı, çok güzel oldu Le Caps sevgili dostlar. Salih. Kafe üzeri, her çeşit kahve, iyi marka, kaliteli kahve kahvelerle hizmet veriyorlar. İsterseniz kahveleri paket servisi olarak ayağınıza getiriyorlar. Aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler, dana pirzola, kuzu pirzola, köfte, tavuk, şiş, haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu. Fırında kuzu. Toplu organizasyonlar özel gününüz için toplu menüler de hazırlıyorlar. Yastıköy Anayol üzerinde okullara varmadan sağda bir organizasyonunuz varsa işte nişan gibi düğün gibi orada yapabilirsiniz. Düğün olmazsa küçük düğün için de nişan olabilir, yemek olabilir, herhangi bir etkinlik olabilir. Le Caps sevgili dostlar. Ha düğün yarın akşam Emre, anladım.

Nere kaldım? Max'ın katkılarıyla oylarımızı kestik, gün bitti diyor. Ayran, Max ayran içiyor Nida sevgili dostlar. Efendim Max ayran özellikle yazın önemli. Vücudunuzun kaybettiği suyu Max'la geri alsın. Kalsiyumu Max'la geri alsın. Max ayran. Hanımlar kovalasın seni. Yanı yok demiş Leyla. Hüseyin Terhos günaydın. Gürkan abi kolay gelsin demiş. Hüseyin sana da kolay gelsin. Bu sene buraya gelmiyor musun tatile?

Kırılsın ellerim için teşekkürler demiş Güner ablam. Ben de teşekkür ederim. Kalfa Pastanesi. Ahmet. Sana da geliyor bu şarkı. Just Green Ahmet. Bu köpek senin mi? Maşallah. Ne cins bu böyle? Nasıl köpecik böyle bu be ya? Vay maşallah, vay maşallah. Küçük o daha belli, yavrucuk o. Yoksa büyük de benim gibi küçük mü gösteriyor? Ben de hiç yaşımı göstermiyorum, hiç. 38 yaşıma geldim, 27 gösteriyor. Emre, bugün sizinkiler çalışmıyor mu?

Genelde İngiliz setterların kafaları kara olur abi ya. Ama gene böyle beyazları da çilli olmaları önemli. Bunlar böyle benek benek oluyor. Av köpeği bunlar. Bir de bunlar çok pahalıdır bildiğim kadarıyla. Çünkü nadir bulunur bu İngiliz setterlar. Gerçekse eğer öz kansa.

Yalnız İngilizce tırlan şeydir. Benim gibi dik kafalı olurlar, inatçıdır. Çok kolay eğitemezsiniz o köpekleri ve hayatta dairede mahallede kapalı alanda bakamazsınız. İngiliz setirlere böyle açık alan lazım. Koşmaları lazım. Ya Sure Kalimera demiş Enis Serif. Kime Kalimera? İyi yayınlar, iyi hafta sonları dedim demiş Elif Kara Osman. Elif günaydın, annen söyledi mi bilmiyorum. Sabah bahsettim. Dün plaja gittim. Menüye baktım, en sağlıklı ne yiyebilirim dedim. Kinoalı somon vardı. Bir de ince ince salatalıkları dilimlemişler. Yoğurtla karıştırmışlar galiba. Çok ince yapmışlar onları böyle. Onlarla beraber çok güzel bir sunum geldi. Çok lezzetliydi kinoa salatası. Yedim onu. Balık da çok tazeydi. Yani somon da çok lezzetliydi. Çok güzel pişmişti. Fakat benim midemde onlar karıştı. Bir de yanında diyetisyenlerin tavsiye etmediği kola içtim. Diyet kola içtim. Kola zero içtim. Çok da su içtim. Sudan mı oldu, ne oldu? Midem guruldamaya başladı. Bir kere de yine ishal oldum. Yani tuvalete acil gitmeye ihtiyacı hissettim. Onlarla fırt diye çıktı. Balıkta yağlı somon balığı. Yazın bu sıcakta somon balığı yersen herhalde ondan oldu. Genelde benim midem sağlamdır. Pek öyle her şeye dokunmaz. Yani dokundu diyemeyeceğim biz zehirlenme falan. Öyle bir şey oldu. Karışıklık oldu midemde. Çok alışık değil böyle lüks. Kinoa minoa yeme benim mide. Evde kinoa vardı, yapan kim? Aldım da orada kinoalar duruyor. Kinoaları yıkayacaksın da, ıslayacaksın da, yapacaksın da. Burada 18 euroya ayağına getiriyorlar. Somon da babaçama. 200 gram var belki, fazla bile. Koymuşlar bol bol kinoa, süslemişler onu böyle kalıptan çıkarmışlar. Fotoğrafını çekseydim keşke. Yanına zırt zırt zırt zırt zırt diye hıyarları dilmişler, yoğurtlamışlar. Ay, vay vay vay vay vay. Vay denize karşı. Şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır diyen dalgaya karşı. Zakin Toza ne zaman alacak beni diyor İrmela. Ya rotatini İrmela. Yakusta yatulaganak ditulaganım. Siz Zakin Toza. Ahmet Ali sen de sağ ol. Av sezonu açılsın, alayım seni de ava demiş. Aldım bakalım iş yapacak mı demiş Ahmet. Benim avla işim olmaz da. Sen bu köpeği kaça aldın sormasay. Bunlar çok pahalı cinsler bunlar. Bunlar ender bulunur. Nereden buldun bunu? Bak Faik Tuzac kim nasıl kıskandı şimdi. Yedi kendini. Faik Tuzac gidiyor oradan Türkiye'den satın alıyor. Uyturuk kıytırık. Sokak köpeklerini buna kupay diye satıyorlar. Hiç güleceğim yoktu. Enis'e sor bakayım ağzında ne vardı onun muffine demiş İlkan. Ne var bu ağzında? Ondan önce ne yemiştim? Belki o dokundu diyor Elif. Ondan önce burada programda şey yedim. Küçücük pideye hindi salamı koydum. De beraber yedik işte programda. Yani sen dedin ya biraz sonra da kahvaltı yap diye. Kahvaltıyı yaptım. Ondan daha önce ne yedim? Bir şey yemedim. Vay vallahi billahi. Sonra Elif Lidl'a gittim. Zor tuttum ki. Pantollara kaçırıcı adı baz kaldı. Pantol da yok. Mayon var üstünde. Az kalsın kaçırıcı adı. Allah billahi. Allah'tan ligin her yıldan lagan arasın. Kaldığım yerin arası 3 kilometre falan da. Sıktım kendimi. Geldim koşa koşa eve.
Ya başla. Ay vay vay vay. Dere kenarından geçtim be. Hava çok sıcak, ben de sıcaktan somon dokundu bana yağlı yağlı. Günaydın kayağa bindin mi demiş Mehmet Nazmi abi. Ne demek şimdi bu? Binmedim, yarın bineceğim. Yarın pazar tura gidelim belki. Gerçi kaç kere tura gideyim canım, uzak olsun, her yerde bütün mağaralarını karış karış biliyorum. Geçen gelişimizde yangın vardı. Zakinoz'da büyük yangın vardı geçen sene. Nabanköy'ü üstten göremedik. Alttan gördük. Bu sene alttan görmeyeceğim, üstten göreceğim. Kısmetse Nabanköy'e gideceğim. Hatta Nabanköy'e bugün gidebilirim. Yarın da alttan gezebilirim. Bakacağım bakalım. Madene Malaka bırak şarkıyı yeter demiş Fahri. Kıskandın değil mi ama? Sende para yok bu İngiliz setter alma ya. Sen gidip Türklerin uyturu kıtırı kupaylarını alıyorsun. Somon yağlı yaparken de ekstra koydularsa demiş Elif. Bence somonla kinoa minoa karışınca oldu o iş. yoğurt mort, salatalık yer hepsi karıştı. Benim midede yok, ekstra yağ koymamışlar galiba, onu mangalda pişirmişler. Çok güzel pişirmişlerdi, harika bir somondu. Vallahi harika bir somondu yani. Zaten Google yorumlarına baktım da gittim. Neredeyse 5 puan tam puan almış binlerce insandan orası. Vay çok para, vay çok para. Vay çok para vermişsin. İnşallah kupaylık yapar. Çünkü bu setterların özellikleri dik kafalı olmalarıdır. Bunları eğittin mi çok iyi eğitirsin. Çok muhteşem köpek olur ama eğitene kadar da anan ağlar, ben sana söyleyeyim Ahmet.

0: Günaydın abi, köpek almak mesele değil, köpeği nasıl baktığın önemli. Bilinçli beslemek lazım demiş Onat. Bizim Fafiko gibi mi? He? Ben hayatımda Fafiko gibi bir köpek hiç görmedim, göreceğimi de zannetmiyorum. Köpek 40 derece sıcakta sıcağı güneşe yatıyor, ayaklarını da dikiyor. Köpek dediğin sıcakta dilini çıkarır. Bizim köpek sıcakta pastırma gibi yatıyor sıcağı.
1: Sormaz, perişanım, kimse bilmez, bilemem.
0: Nasıl bir köpek hiç anlamadım.

bilemem. Bir de bu köpeği ben, benim bütün köpeklerim sokak köpeğidir bir tanesinin dışında. Hep onları sokakta buldum da acıdım da aldım. Bir de Fopiko'nun kendiliğinden tuvalet eğitimi olarak geldi hayvan. Aldım onu yoldan. Fopiko'nun bir yerde kakasını göremezsiniz. Bizim kocaman bahçeler var. Gidip hiçbir yere kakasını yapmaz. Bekler kapı açılsın dışarıya çıkar. Dışarıda nereye yapar kakasını bilmiyorum. Fopiko'nun kakasını çok ender olarak bir yerde üst tarafta çimlerde falan görebilirsiniz. Öyle de eğitimli bir hayvan ama köpek sıcak sevmez. Köpek sıcağa dayanamaz. Bu nasıl bir köpek anlamadım. Bu sıcak köpeği bizim Fopiko. Sus bura, iki dakika şarkıyı dinletmedin demiş Faik Tuzacı. Mahsus yapıyorum sen kızarsın diye. Senin dönüş ne zaman Sahil Gürkan abi? Bu sezona yetişmez zaten köpek ancak diğer sezona demiş Ahmet. Sen getir be senin köpeği bana, ben ona ders vereyim. Köpek kafayı yemezse yüzüme çıkıyorum. Benim dönüş kısmetse ayın 4'ünde. Cumartesiye mi geliyor ayın 4'ü? Cumartesi program yapmayacağım çünkü sabah buradan erken çıkmam gerekiyor. Buradan çıkacağım. Bir saat yol gideceğim. Oradan feribota bineceğim. Feribottan tekrar Kefalonya'ya geçeceğim. Kefalonya'dan uçağa bineceğim. Uçak rötar yapar kesin. Heyecanı bütün uçakları rötar. Uçak rötar yapacak. Bekleyeceğim. Oradan Atina'ya gideceğim. Atina'da bekleyeceğim. Atina'dan Kabala'ya geleceğim. Kabala'dan gelip beni alacaklar. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Cumartesi. Oh oh, Allah'tan pazar var da pazar dinlenebileceğim birazcık. Günaydın, iyi terapiler kolay gelsin demiş. Fikret abim günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bizim burada bir laf var abi, mal sahibine çeker diye. Bilmem duydun mu? Sözü meclisten dışarı demiş Onat. Fopiko bana mı çekmiş? Ben sıcak sevmem ama ben mal gibi yatmam sıcakta öyle. Bak ben tatile geldim, çok fazla renk almadım. Dün ben saat 4'te plaja indim. Şemsiyeler de fileli. Kızcağız sordu şemsiyeyi açayım mı dedi. Dedim veya dedim aç dedim. Fileli olmaz. Zaten ters taraftaydı güneş. Ben gittim güneş arkadan vurdu bana azıcık. Ondan sonra ben yedim balığı. İçtim kolayı. Hor hor hor hor. Bir uyumuşum bir uyandım. Yanımda kimsecikler yok. Herkes kaçmış plajdan. Öyle danalar gibi malaklar gibi güneşe yatmam ben. Ayrıca mutlaka güneş kremi sürün. Denize girerken dışarıya çıkarken kışın bile olsa gözünüze güneş kremi kullanın. Çok önemli güneş kremi. Güneş kremsiz çıkmayın. Ve mümkün olduğunca saat 3'ten 4'ten sonra güneşe yatın. Bizim Fopiko sabahleyin yatıyor kaldırıyor bacakları. Bütün gün güneşte. Hayır ama yani bak bunu bilim bile açıklayamaz bunu. Onat bak veteriner. Onat bile bunu açıklayamaz. Bu hayvanın ısı sensörlerinde bir problem var galiba. Bir sensörlerinde problem var. Sonnur'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Sonnur. Gümüşlü'de Sonnur'u bilmeyen yoktur. İnşaat mühendisi Sonnur. Ve çok güzel daireler satıyorlar. Lüks daireler, kaliteli malzemelerle yapılmış daireler. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binasının yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında. 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2+1 daireler satılık. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme ön planda. İlgilenenler sonlara başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanıyor. Tuke tuke. Kesa kesan lava. Fetirumbini tuke. Vay yok yani hayvan kafasına ne eserse onu yapıyor. O anlamda herkes Mersin'e Fopiko tersine demiş Onat. Ben de öyle. Herkes en fazla nereye tatile gidiyor? Halkidiki'ye ben ta
İtalya kıyılarına geldim.

tuke tuke tuke. Selam Gürkan abim. NASA'nın yayından derin demiş. Sezer Akos Armonista. Sela Sezer Akos. Bomba gibiyim. Sen değilsindir inşallah.

İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Gümüşhane'de. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahvesi'nin, Çukur Kahve'nin karşısında tam köşede sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri dost. Haşim'e günaydınlar. Haşim alüminyum demir doğrama işleri. Efendim kapılar, pencereler. Balkon demirleri, balkon korkulukları hepsini yapıyor Haşim. Üstelik en uygun fiyatlarla dememize gerek bile yok. Çok teşekkür ediyorum Haşim'e programa yaptığı katkılardan dolayı. Haydi Pamem. Nerede Angeliz'in karşısında? Eski Zamos karşısında olduğu yerde sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Ve Mona Lisa gelinlik saat 10'da açılıyor. Ve sizlere dükkan saatlerinde 3'e kadar hizmet veriyor. Salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. 1270 tane gelinlik, istediğiniz gelinliği dikiyor. İstediğinizi katalogdan seçiyorsunuz ya da oradaki gelinlikler arasında seçiyorsunuz, beğeniyorsunuz. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa. 30 yıllık tecrübeli Hatice abla Tuzcuköy girişinde hizmetinizde. Mona Lisa sevgili dostlar. Ve Serdar'a çok teşekkür ederim. Serdar döşeme işleri, Serdar kaplama işleri, Serdar araba kaplama, kumaş kaplama, arabaların kumaş kaplamaları, tenteler, güneşlikler, pergola üretimi Serdar'da. Serdar uzun yılların tecrübesiyle Gümüşhane'de, Gümüşhane Kozme yolunda 1. kilometrede hizmet veriyor sizlere. Motoklas, klas işler, Kozlukepir'de motoklas, harika fiyatlarla. Her türlü motosikletler, stil bayi, her türlü aletler, çim biçme, ot biçme, odun kesme makineleri. Motoclass'ta, günaydınlar Motoclass. Almanya yanıyor, Yunanistan'ın sıcakları buraya geldi. 40 derece bugün Gürkan abim diyor Sezer. Allah kolaylık versin Sezer'im, gerçekten zordur. Biz şu ana kadar 40 dereceleri görmedik. Hatta ben bulunduğum yerlerde sıcak gördüm diyemem. Tamam sıcak oluyor da. Öyle çok fazla sıcak olmuyor. Bak mesela bugün rüzgar var. Bayağı bir rüzgar var burada. Demin dışarıya çıktım. Serin esmiyor, sıcak esiyor ama. Burası ada olduğu için çok fazla sıcak olmuyor. Yalnız birkaç gün çok nem oldu burada da. Yani yazdır işte. Yazın böyle oluyor. Ne yapacaksınız artık? Bu Avrupa'da ilk defa görülüyor bu sıcaklar. 40 bin yere 40 geliriz. Alışırız. Bizde de her sene oluyor ama.

Eray Harbaz, boya deyince, boyacı deyince aklınıza gelsin. Eray Harbaz ve ekibi, sevgili dostlarım, boya işlerinde yılların tecrübesiyle hizmet veriyorlar. Eray Harbaz ve ekibi. Bir telefon etmeniz yeterli, benden telefon isteyebilirsiniz. Gelsinler sizin de iş yerinizi, sizin de evinizi, sizin de bulduğunuz yerleri boyasınlar.

Haydi biraz oynayalım. Hoppa ve sevgili dostlar, satılık bir site var. Google görünürlüğü iyi, güzel. Google puanlaması güzel. Geliri gideri her şeyi size açıklayabilirler. e-ktinotrofia.gr sitesi sahibinden devrediliyor. Gidin konuşun, görüşün kendileriyle. e-ktinotrofia.gr, orada telefonları bulabilirsiniz. Mis bizimkilerden Türkçe konuşabilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz. Yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat bu. e-ktinotrofia.gr sitesi. Ve Sinan'a günaydınlar. SBS. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik, yani taftatita randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet papağan adım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulanması ve ödemesi, devlet harç pulu, para bolu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor sevgili dostlarım. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Yakın zamanda elektronik faturalarınızın ödemelerini de yapabileceksiniz. Sinan Soft'ta, Gümüncine'de, Otonos'ta, Otonos 6'da, Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde. Haydi.

0: Güzel Hüseyin Aga Şaba. Konstantin'i Yaşşaba sevgili dostlarım. Konstantin'i Güncün'e de.
1: Alfa Hita Epsilon.
0: Güncün'ün merkezinde Alfa Hita Epsilon. Trabato Amaksu Refili. Embozizis Refili. Kirya Konstantin'in kendi elleriyle yaptığı harika muhteşem tatlılar. Gülkatı Kutaylıo. Her türlü ikramlıklar. Kuru yemişler. Hüseyin abinin her gün taze taze yaptığı tayin. 12 salyasyoz. Portakallı kakaolu. Sade tayin. Konstantinus sevgili dostlarım 87 yıllık tecrübeyle sizlere hizmet veriyor. Müceferat Kuyumculuk Edirne'de Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Müceferat Kuyumculuk, müceferat deyince aklınıza gelen her şey. Sanaşlar Caddesi 32 numarada. Ella ve yan tarafına da Sina Pırlanta'yı açtılar. Sina Pırlanta'da Pırlanta üzerine her şey Edirne'ye gittiğinizde Müceferat Kuyumculuk, Aykut Saygın ve ekibi. Rosalin Butik'e günaydın, Gamze'ye günaydın. Çok güzel yazlık elbiseler geldi Rosalin'e. Çanta ve aksesuarlar, kombinler, yelekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyim de mevcut. Rosalin Butik, Demokrito bir gümüşçüne Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde. Espresyonistin yanında sizlerin hizmetinizde. Rosalin. Yılmaz Kasım Gürkan abi tatilde neredesin? TR mi demiş? Yılmaz Kasım abi bana niye? Abi sen benden kaç yaş büyüksün? Niye bana Gürkan abi dedin? Ama Yılmaz abicim beni her gün dinliyorsun. Her gün söylüyorum ya nerede olduğumu. TR'de değilim. GR'deyim. GR'de. GR'de. Bastı Ali, vay bu ne güzel fotoğraf, vay bu ne güzel fotoğraf, ne güzel. Burası hangi köy, bu cami hangi köyün camisi? Neresi burası? O minarenin, o caminin minaresi niye o kadar kısa be ya? Allah Allah. Homte'nin ismi vermemişler, uzun yapma. Ve Deva'ya çok teşekkür ederim. Deva onlar iki kardeş. İsimli Deva koyduk abi dedi. Sordum ilk başladığımda niye dedim Deva dedim. Bu bir onun adı dedim. Vatandaşın derdine deva almak için biz açtık orayı. O yüzden Deva koyduk adını diyor. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Efendim 21 tane sigorta şirketiyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. İron, Proterge, Zenit gibi hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kea gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri de yapılıyor. Papadima 37, Şapçı, Espresyonist'in yanında hizmetinizde Deva, Danışmanlık ve Sigorta Bürosu diyoruz. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu'na sevgilerimizi gönderdik gitti bile. Ve ne diyelim şimdi de. Yine Şapçı'da kalalım. Şapçı'da bir sponsorumuz var. Süslemeci, süsleme üzerine her şeyi bulabileceğiniz yer sevgili dostlar. Ayşe Pembe Düşler. Her türlü süslemeler. Kına, nişan, düğün, mendil kutuları, mevlid kına ve düğün hediyelikleri, bindallılar, harballılar ne isterseniz. Yeni doğan bebekler için her şey. Bekarlığa veda ürünleri, parti ürünleri. Marinaki 4'te Şapçı'da, Anayolda Barakan'ın karşısında Ayşe Pembe Düşler sizleri bekliyor efendim. Ayşe Pembe Düşler, Ayşe Pembe Düşler, Ayşe Pembe Düşler. Günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş SBS Sinan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, sizlere de kolay gelsin. Ne oldu senin entel maganta attım demiş Ahmet. Eti püf oldu gitti. Ama haksız mıyım? Yazıp yazıp duruyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir şey yani?

Vay vay vay vay vay. Ev sahibi bana kendi yaptığı marmelattan getirmiş. Dur ben şimdi sizin huzurunuzda deneyeceğim. İki dilimde ekmek kızartmış. Bu ekmeği de ben özel yapıyorum dedi. Siyah ekmek, bir de marmelat. Şimdi denemeden olmaz bu marmelatı canlı yayında.

bahçeden topladığı portakallardan, limonlardan, kumkuatlardan bir karışım yapmış, bir marmelat yapmış. Çıtır çıtır tazecik ekmek kızartmış. Ya beni burada bakar, ben gitmeyeyim buradan. Nasıl olsa kızanları da yok. Birisi kızının bir tanesi İngiltere'deymiş. Birisi burada Zakin Dostu merkezdeymiş. Erkek arkadaşıyla beraber yaşıyor dedi. Ben burada kalayım. Dene bakalım abi ama tatsız şeyler yaşanmasın, yine dikkat et demiş Onat.

Lan ne gibi be? Tatlı şeyler yaşanıyor. Burada marmelat yiyeceğiz. Marmelada troza pera. Spitiki marmelada. Hadi gene iyisin ev sahibi. Seni evlatlık alacak galiba diyor leblebci Hüseyin Agam. Okumuş adamlar boru mu? İkisi de öğretmen karı.

Ama tütünler büyümüş ya Bulgaristan'da. Kırmaya mı başladınız? Vay vallahi kırmışlar tütün diziyorlar. Kolay gelsin. Günaydın Gürkan'a. Şaba olsun, kolay gelsin. Muhaha demiş Gürdal. Ne oldu ya be? Oh, ne güzel olmuş Reçel.

Sedene çok teşekkür ederim programa yaptığı katkılardan dolayı. Sedene günaydınlar. Perihan'a günaydınlar. Perihom'a günaydınlar. Somon balığı meselesi gibi olmasın demiş Onat. Somon balığını canım orada onlar şeyde pişiriyor. Bunu kadın kendi elleriyle yapmış. Senin annenin benim annemin yaptığı gibi. Kadıncağız getirmiş, uğraşmış, kızartmış o kadar. İncecik dilmiş ekmekleri, anladı galiba diyet yaptığımı. Ya zaten bir tanesini yedim, bir dilimini yedim. Şimdi hemen hop topladık yürü vardım. Yan marmeladın üstünü bile örtmüş, kadın sarmış. Kadın belli Niko Kirayne, Niko Kirayne. Şimdiki kızlar, nerede şimdiki kızlar öyle şeyler yapacak hiç? Oturacak reçel yapacak. Güleyim bari. Gezemeyecek de reçel yapacak. Efendim sarma makinesi 5 euro. Sarma makinesi 5 euro. Mekaniğe sarmadan ya Perihom'da, Seden'de, İskeçe'de, pazar yerinin olduğu yerde. Seden'in eşinin dükkanında daha doğrusu. Gastro oval yani güveç 38 santim 13 euro. Tost makinesi beyaz 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 116 euro. Pardon 11 euro. Ay reçeli yezdim, yedim, iyi gözlerim altı görüyor. Marvin, beni zehirlemesin. Tövbe yarabbim. Annem ister az pervane 40 watt 20 euro. 90 wattlık pervane 38 euro. Perihom'da, Sirasüş'te, İskeçe'de, pazar yerinin olduğu yer.

ve sevgili dostlarım. Just Green. Justarı. Bunlar temizlik ürünleri. Just Green. Bunlar EcoCert sertifikalı deterjanlar. Temizlik ürünü derken deterjandan bahsediyorum. Yani doğal. Yani %100 kimyasal madde kullanılmadan yapılıyor. EcoCert sertifikası aldılar. Renkliler ve beyazlar için özel çamaşır deterjanı, sıvı halde. Bulaşık yıkamanız için deterjan. Limonlu portakallıydı değil mi Ahmet? İki çeşit. Ve bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel biberon temizleyici. Ve aynı zamanda... Haydi! Ve aynı zamanda... Bebeklerin eşyaları için özel deterjan. Uygun fiyatlarla JUST Just Green ürünleri Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Ay içime kurt düştü. Marmeladanın adından bir şey. Çocuğum demiş Leblebci Hüseyin Agam. Kiryakos Tandia'nın yaptıkları kadar güzel, öyle söyle Kiryakos Tandia'ya. Το χικάνια από τα πορτοκάλια έχει κάνει μια μίξη πορτοκάλι, λεμόνι, τα έχει τρύψει, έχει βάλει κουμκουάτ μέσα. Πολύ ωραία μαρμελάδα ζακίνθου. Αυτοί ξέρουν το όνομά μου, εγώ δεν τον ισμήν ονοτούμ. Κάτς και δεν στοίλε τέρι σημερινή, βάλλα βίλια ονοτούμ. Radyoda isim tutamıyorum isimde. Bin bir türlü insan yazıyor bana saat 1'e kadar. Ondan sonra gidiyoruz benim adım ama benim adım. İkinci galiba adamın adı Sotir kadınınkini hiç yota mı ne? Önceden burada tavuklar, horozlar varmış. Yorum yapanlar, Airbnb'den kiralayanlar, Booking'den kiralayanlar hep kötü yorum yapmışlar. Adam dedi horozları, tavukları dedi kestik dedi. Ne güzel dedi, burada evde kalanlara dedi yumurta da verirdik dedi. Birkaç kişi hep olumsuz yorum yapmış. Sabaha kadar horoz sesinden uyumadım. Sabaha kadar tavuklar gıdakladı. Baksana sen. Kestirin adama hayvanları, burada bahçeleri var. Zaten burada yan tarafta gösteriyorum da görüyorsunuz gibi. Abi dedim, niye dedim kestiniz dedim tavukları, hayvancıkları dedim. Dedi gelenler şikayetçi ediyor dedi, yabancılar dedi. Ne horoz ölse ne olacak, ben köy kızanıyım, bir horoz seslerinden büyüdük biz zaten. Ben zaten horoz ötmezse rahatsız oluyorum. Horozla merozla ötermiş. Ha ne oldu şimdi, bir tavuk yok haremlerde, yok. Burada yan tarafta bir ayrı yer var. Bomboş kaldı dedi orası adam. Ne güzel dedi, kendi yumurtamızı kendimiz yerdik dedi. Müşterilere verirdim, komşulara verirdim dedi. Allah'ın turistlerini sen dedim. Siz dedim niye dikkate alıyorsunuz ondan yazdıklarını? Ya ama dedi insanlar dedi yorumlara göre geliyor dedi. Sen dedi niye geldin dedi. Dedim yorumlara baktım da geldim. Bir de dedim evi, görünüşü, bahçesini falan beğendim de tuttum. Daha kıştan ucuza kapattım ben. Bin bir türlü pazarlık yaptım. Ya. Kırk kere pazarlık yaptım. Pazarlık yapmak sünnettir. Pazarlığını yapacaksın. Adam bırakır bırakmaz orasını bilemem. Pazarlığını yapacaksın kardeşim. Rıfat marketlere çok teşekkür ediyorum. Batı Trakya'nın marketi Rıfat Market. Kurcalı'nın marketi. Şimdi Kurcalı'da harika fiyatlarla hizmetinizde. Ben ne diyoruz? Rıfat Market uygun fiyatlarıyla, kaliteli ürünleriyle, marka ürünleriyle, müşteri olan saygısıyla, çalışanlarına olan saygısıyla fark yaratan marketler zincirleri, işini yapan, güzel yapan esnaflardan bir tanesi sevgili dostlar. Bütün eller arabaya, bütün eller arabaya. Gökmen nerede? Gökmen Yassıköy'de. Yassıköy'ün merkezinde hizmetinizde Gökmen. Gökmen sevgili dostlarım. Balık için, kalamar için, karides için, inemonodromus,
Harika, muhteşem lezzetler. Balık sevenler Gökmen'e uğramadan ben özellikle tereyağında karides yedim dememelisinler. Çünkü öylesini yemediniz. MK Rentekar, mk-rentekar.com internet adresi, MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook. Seymen'den Yahya Beyli'ye giden yar üzerinde araba kiralamak için MK diyoruz. Hellas Prefabrik. Hellas Prefabrik. Prefabrik ev konusunda uzman Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan'a bayilik verdi. Harika evler. Harika prefabrik evler. Harika fiyatlarla çok çabuk teslim ediliyor. Kaliteli malzemeler kullanılıyor. Prefabrik ev deyince aklınızda gelsin. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun. Takip edin sevgili dostlar. Eora Beach Club Fener'de. Çıkın çıkın gidin. Sandviç yiyin. Baget yiyin. Burger, hamburger yiyin. Harika fiyatlarla yiyin. Harika lezzetler. Hepsi dana eti. Bir tek pizza, bir tek karışık pizzada domuz eti var. Diğerlerinin hiçbirisinde yok dedi sahibi bize. Sizler de oranın keyfini domuz etsiz olarak çıkartın sevgili dostlarım. Horis Kirino. Kuru kahveci Nihat Hakan. İyi satışlar, 48 yıllık tecrübemiz gibi kuru kahve. Şapçı kahvesi. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Bütün aileye, herkese kolay gelsin. Şapçı'ya tekrar günaydınlar olsun. Ayrıca seçkin bakkal ve marketlerde de buluyorsunuz bu kahveyi. Karaçanlar'da ekonomi markette de bulabiliyorsunuz. Kuru kahveci Nihat'ın kahveleri yok satıyormuş Karaçanlar'da. Hasan yazdı bana, geçen de öyle yazdı. Bütün elleri göreyim. Nihat kuru kahve diyelim. Kuru kahveci Nihat ve ekibine kolay gelsin diyelim. Şapçı'da Efiki Bankası'nın bitişinde kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar diyelim. Özkon Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Panellerde inşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatı fiyatlar bizde, en uygun fiyatlar bizde. Bu panellerle yapmış olduğumuz brokat evleri gelin yakından görün. Prefabrik ekonomi şeyleri, ev demeyelim onlara, küçük yaşama alanlarını, konteynerları gelin yakından görün, inceleyin, fiyat sorun diyorlar. Her türlü inşaat malzemesi için Özkon Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometrede. Yastıköy'de kalayım, bütün elleri göreyim, Yastıköy'de kalalım. Efendim Le Caps Cafe. Mola vermek isteyen tır şoförlerine, mola vermek isteyen otobüslere sesleniyor. Orada mola verebilirsiniz. Gidin onlarla konuşun. Le Caps Cafe aynı zamanda etkinlikler içinde orasını ayırabiliyor. Özel etkinlikler için. Kafe üzeri yeniledi orasını. İli marka kaliteli kahve çeşitleri. İsterseniz paket servis. Aynı zamanda ızgarada menüler, dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş. Haftalık özel lezzetleri, her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Yani bugün Le Caps Cafe'nin fırında kuzusunu kaçırmayın. Yıllar toplu organizasyon içinde Le Caps Cafe, Yastıköy'de. Yolun üzerinde, okula varmazdan önce sağda Gürüncü Nedeniz Keçi'ye giderken. Günaydın Kısaderfe. Kolay gelsin, benim karidesler gibi olamaz demiş Mert. Aldım senin menajeri artık Gürkan abi demiş Ahmet. Masmavi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın hepinize günaydınlar. Günaydın. Benim menajer senin de mi menajerin olacak Ahmet? Sadefe, dün sen radyoyu dinledin mi bilemiyorum. Dün seni çok övdüm. Şimdi az önce Ahmet yazdı ya, Just Green ürünlerinin dağıtımını yapıyor. Sen de bebeğini al onlardan. Bebek biberonları için özel EcoCert sertifikalı biyolojik ürünler bunlar. Kimyasal barındırmıyor. Bebekler için özel deterjanlar bunlar. Ve Ahmet de diyor ki çok iyi et yaparım diyor. Vallahi dedim, eti bilmem dedim ama benim dedim kısa telefonum var Mert dedim. Beni dinliyor ama dinlememezlikten geliyor çünkü kıskanıyor dedim, ben tatildeyim diye. Çok kıskanıyor dedim. Hele gene Laganas'takileri bir görsen kısa telefe. Laganas'ta ne oluyu bir görsen dedim. Çok kıskanıyor dedim. Çok güzel dedim, balık yapar. Hakikaten de öyle, elinin lezzeti var dedim. Dün seni çok övdüm. Dün seni öve öve bitiremedim kısa telefe. O kadar. Hakikaten senin karidesler gibi, sen gibi bizde bir balık yaptın. Yapmıştın buğulama balık. Üstelik fileto yaptı, kendisi çıkardı onları. Hiçbir kılçık bile kalmadı. Ben hayatta uğraşamam öyle ince işlerle. Fıdır atarım o balığı, ondan uğraşacağım da kemini memini kılçığını çıkaracağım.
kalimera pralina kalimera pralina.

0: Hijyen servisten bir kişiye ev temizleme ya da dükkan temizleme hediyesi vereceğim. Hangisini isterseniz. Kolay bir soru soracağım. Hijyen servis Hasan, ilaçlama hizmetleri. Tuvaletleriniz, evlerinizin hijyeni için.
1: Duymak istiyorum.
0: Duymak istiyorum hijyen servis. Dükkanlarınızın hijyeni için, uygun fiyat için. Hijyen servis. Marmelat yedim ya çok, o yüzden nefes alamıyorum. Hijyen servis. Hijyen servis. Tam karşıda Fatih. Döşek kaplama, koltuk kaplama, kumaş kaplama, her türlü kaplama döşeme işleri Fatih'te sevgili dostlarım. Koltukçu Erol'un oğlu işini hakkını vere vere yapıyor. Gerçekten çok iyi, çok güzel yapıyor Fatih. Yaşa Fatih, yaşa Fatih, yaşa Fatih. Kolay gelsin. Çok iş var abi, bir de çok sıcak. O yüzden radyoyu dinleyemiyorum. Dinlediğim zaman da yazasım gelmiyor dedi. Geçen gün konuştuk, sıcaktan dedi. İş olsun, iş olsun, iş olsun. Önemli olan iş olması sevgili dostlarım.

bütün aşıkları delilerini göreyim. Kısa efendim. Bütün geçen de bana gösterdin, vermedin kokuyu demiş. Fatih. Ya şeyin kokusunu mu? Canım sinsiz karşı komşusunu sana vermek ayıp olur. Öteki Hasan'ın kokusunu. Ya. Şimdi istersen bu Hasan'ınkini vereyim sana. Ha? Hijyen servisinkini. Cuhu. Niye gülüyorsun be? Ha?

Bundan sonra yerim belli Sadef Bey. Her sene her sene geleceğim burada, 2 ay kalacağım. 2 ay Zakynthos'ta kalacağım. Kefalonya mefalonya istemem. Kefalonya mefalonya istemem. Zakynthos'ta kalacağım. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. El apame dosem. Şener Kulağı Az İşlemleri hizmet veriyor. Honda Center'ın karşısındaki yolda. 2531-0-2700 telefonda hizmetinizde. Şener ve İskeçe'de en eskisi adı altında Zara Kist'in karşısında yine Şener var sevgili dostlar. Anet et ya orayı yaka pisu. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans taşımacılık alanında fark yaratıyor. Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'ın neresine isterseniz adalara, modalara, her yere taşımacılık yapıyor. Araba taşıyor, eve şahsi taşıyor, koltuk taşıyor. Ambrosia Trans.

tut adamı şimdiden seneye, gene bir ay için ver kaporo demiş Oğuz. Dur şimdi bir muhabbet kurayım, onlarla bir samimiyet kurayım da seneye bana çok ucuz fiyata kapatsınlar. Vefatim burayı. Zaten sevdiler beni, bak kadın reçel meçel getirmiş. O kızarmış ekmek reçel. Ben sevilmeyecek adam mıyım? Vallahi billahi sessizim, sakinim. Yani ben sevilmeyecek adam mıyım? Gittiğim yerde sevdiriyorum kendimi. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Ay, her gün de aynı şarkıları çalıyorum ama. Öf. Bıktım vallahi billahi. Tatil dedi program mı olur be? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın ekmek parası için? Ne yapacaksın? Ayşe ablaya çok teşekkür ediyorum. Ayşe abla bugün dinlemiyor herhalde. Çok işi var. Süsleme deyince. Ayşe Mertoğlu Silogi mağazası. Efendim Konstantino'nun olduğu yerde 87 yıllık tecrübeyle sizlere hizmet veriyor. Konstantino'nun olduğu yerde Ayşe Mertoğlu var. Annesinin yanında öğrendi bu işi. Batı Trakya'daki ilk süslemecilerden Ayşe Mertoğlu ve ekibi. Süsleme deyince aklınıza gelen her şey...

HSK Hüseyin Aspat Yastıköy'de hizmetinizde. HSK Hüseyin Aspat araba kiralama. İkinci el arabalar. Araba kiralarken isterseniz 9 kişilik şoförüyle beraber minibüs de var. Kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizi. İstediğiniz yerden de gelip alsın. HSK Hüseyin Aspat'a çok teşekkür ediyorum. Cuhu kim? Gürkan abi tanıdık mı demiş anonim. Almanya'dan günaydınlar, iyi yayınlar olsun, selamlar demiş Hasan Kartal. Bilmiyorum ki kim olduğunu. Instagram'dan yazıyor. Cuhu diye profili var. C-H-O-U Alt-H. Ne profil fotosu var, ne bir şeyi var. Entel Maganda gibi ona da yol vereceğim galiba yakın.

Horos Forestis Evdomadas yarına kadar geçerli. 28'ine kadar geçerli. Telemes Evrofarma 1 kilogramı 5.48. Lakta çikolata 100 gramı 1.99. Kedi kumu 5 kilogramı 1.90'a satılıyor sevgili dostlarım. Ayın 28'ine kadar. Kostos'un Anka Sokağı'nda tam köşede yarım çırın karşısında. Agora Plus markette. Agora Plus. Valena Buga Gürkan abi diyor Hüseyin.

Ali neredesin bayan? Günaydın, günaydın, akşam eğlence nasıl geçmiş diyor. Çok iyi geçmiş. 450 kişi toplanmışlar, çok eğlenmişler. Nurgül üstüne kahve dökmüş, senin nazarın değdi diyor. Sonra bir gitmiş elbisesini değiştirmiş. Benim maşallah dediğim 3 gün yaşıyor dedim Nurgül'e. Ya. Kalimera Poparali'ye Almanya demiş Yasin Kaleci, evinin bahçesinden fotoğraf göndermiş, tost yapmış, yiyor. Bir de küçük havuzcuk var, kızan havuzlu balkonda. Aftini Paralia. Aftini Paralia.

cold you drink with us? Will you drink with us dedi, because jazz, iki kız jazz bana geçen akşam uzattırdılar Bagdat'ta içkileri. Kaçar mı? Efkeriyaları kaçırmayın, efkeriyaları kaçırmayın. Yes baby. Oh yeah. Sugar dedi, sugar dedi, sugar dedi. Şimdi kilo da verdim Elif'in sayesinde. Benim gibi dadi olmak isterseniz Elif'e gidin, yes, size kilo verdirsin, vücudunuzu forma soksun, %15 yağ oranına sahip olun. Ben Elif'e gittim, yetmiyor, pınar arada gideyim. Biz ünlülerin iki diyetisyeni bizden birden var, iki diyetisyeni birden, iki listeyi birleştiriyorum, bir araya getiriyorum. Ondan sonra anca doyuyor karnım. Şimdi mesela sabah kahvaltımı yaptım, evin sahibi geldi. Spitiki marmelada kendi yapmış, buradaki portakallardan mortakallardan getirdi, yemeyeyim mi? Çıtır çıtır da ekmek kızartmış, yemeyeyim mi? Onu da yedim. Oo, ama enerji lazım, enerjik olmak lazım. Çok enerji veriyor bu reçel. Bana çok enerji verdi bu Esperio'yu yedi reçeli.

Başkent'te İlk Alp'in yeni yolda. 47 numarada. Hizmetinizde evyeler, lavabolar, çeşmeler. Harika fiyatlar. Kendinden tarihli Türkiye tuvaletleri, kapı kulpları. Kendro'da sevgili dostlar. Kendro. Bame Kendro. Bame Kendro. Benim verdiğim hediyeyi kim kazandı acaba diyor Alimoğlu. Sen ne hediye verdin? Acaba benim verdiğim hediyeyi kim kazandı? Gecenin en şanslısı benim ve hediyeyi kazanandı. Kim o acaba? Onu sormayı unuttum. Nurgül. Tanju alıyor bu havuz demiş Yasin. Yes. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet. Dostum baş damacın cumbaş bitecim baş. Börekçim. Günaydın.

Beni niye okumadın? Tüh, dilim sürçtü. Beni niye okumadın? Bana niye okumadın demiş. Meşeli Gül, sana da okuyayım, üfleyeyim istersen. geç de olsa cümleten günaydın, hayırlı yayınlar, iyi tatiller derim demiş Meşeli Güler abim. Unutmuşum, görmemişim daha doğrusu. Kusura bakma, çok fazla mesaj var Güler abicim. İlyas, günaydın abim, güzel bir hafta sonu dilerim demiş. 10-14'te okudu mu senin mesajını? Vallahi billahi hiçbirisini bir hatırlamıyorum. Ay, kafam çok dağınık buralarda. Çok dağınık kafam buralarda, çok dağınık. Yes, morro mu yes.

telafisi 10 kilo kıyma demiş Meşeli Günel abim. Benim olsa dükkan senin. Benim damadın dükkan. Ben yarım kübü çeyrek ayı kıymayı paradan alıyorum. İki köftelik kıymayı bana paradan veriyorlar. Kuru kasap. İskeçe'de açıldı. Yılların tecrübesiyle çok, gerçekten çok beğeniliyor. Bizim olduğu için söylemiyorum. Bizim damadın kardeşimin olduğu için söylemiyorum. Efendim, İskeçe'ye gittiğinizde kuru kasaptan geçin. Ya da İskeçeliler geçsinler. Leoforo Stratı 14'te, İmam Nuri'nin olduğu yerde, kaliteli etler, köfteler, sucuklar. Sucuklarda hiç katkı maddesi yok. Tamamen dana etinden, sığır etinden yapılıyor. Kardeşim dedi, bugünlerde sığır da yok, da inek etinden yaptık dedi. Köfteleri çok beğeniliyor. Efendim, tavuk biftekleri var. Dolgulu biftekler var. Bir sürü şey var. Çok güzel tavuk zincirleri var. Tavuk şişleri var ve dana şişlerini çok beğeniyorlar yıllardan beri kuru kasabı. Köydeydi. Köyden sonra şimdi artık İskeçe'ye taşındı. Yaklaşık bir buçuk aydan beri açık. Günler çabuk geçiyor. Ve çok da iyi gidiyorlar, güzel gidiyorlar. İşinizi iyi yaparsanız, güzel yaparsanız, severek yaparsanız başarılı olmamanız da mümkün değil. Ben bakıyorum bizimkiler, ben saat 7'ye doğru kameralardan mesaj geliyor. İşlerine gidiyorlar, açıyorlar, yapıyorlar işte. Çünkü her işin bir zahmeti var. Yani dağıtımcılar geliyor, tavuk getiriyorlar, et getiriyorlar. İşte köfte yapmak gerekiyor, sucuk yapmak gerekiyor. Sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar. Yeter ki iyilik olsun, yeter ki sağlık olsun. Her yaşında kendine göre bir özelliği, bir güzelliği var. Şimdi gençken gençsiniz, yani delikanlısınız, genç kızsınız. Geziyorsunuz, ediyorsunuz. Onun da bir şeyi var. Yani ondan sonra evleniyorsunuz, çocuk sahibi oluyorsunuz. O da bambaşka bir duygu. Bak şimdi Sadef Bozun beni dinliyor mesela. O da değişik bir duygu. Sonra çocuklar büyüyor. Bin bir zahmetle büyüyor. Kolay büyümüyor. Görüyoruz. Ben evli olmasam da etrafımda görüyorum. Çocuk yetiştirmek kolay değil. Her açıdan kolay değil. Günümüzde çocuk yetiştirmek çok zor. Onlar ince konulara girmeyelim de. Kısaca şunu konuştum. Dün ev sahipleriyle oturduk, konuştuk. Demin söyledim, dinleyen duymayanlar vardır, yine söyleyelim. Onlar da Zakynthos'u, buranın adanın yerlileri. Zakynthos ve Kefalonia'nın yerlileri çok iyi insanlar. Hakikaten iyi insanlar. Bunlar ikisi de öğretmen. İşte burada tanışmışlar, evlenmişler. Şimdi iki tane kızları var. Kızlarının bir tanesi İngiltere'deymiş. Ben evden çalışacağım, bana iyi internet lazım dedim. İnternette problem olmaz dediler. Kadın bana şey dedi, benim de kızım Ağustos'ta geliyor, o da evden çalışacak dedi, İngiltere'de evli dedi. Eşiyle beraber tatile gelecekmiş. Bir de bir kızım daha var dedi, o da dedi Hora'da dedi. Onlar adalılar, adanın merkezinde Hora diyorlar, Zakynthos'ta. Buraya Zakynthos 4 kilometre zaten. O da dedi erkek arkadaşıyla beraber yaşıyor dedi. Biz de dedi eşimle beraber kaldık dedi. Emekliler, öğretmen emeklisi, iyi bir para alıyorlar. İşte burada evi kiralıyorlar. Kısacası ekonomik durumumuz iyi, rahatımız iyi. Bundan sonra sağlığımız yerinde olsun yeter dediler. Hakikaten öyle. Her yaşın kendine göre bir özelliği, kendine göre bir güzelliği var. Sadece gençken değil, her yaşta sağlıklı olmak çok önemli. Sağlık her şeyden önemli. Parayı bir şekilde bulursunuz ama sağlığınız gittiğinizde sağlığınıza kavuşmanız zor olabilir. Bazen de imkansız olabilir. O yüzden sağlık her şeyin üstünde olmalı sevgili dostlar. Sağlıklı olabilmek için de belirli bir yaştan sonra dikkat etmek gerekir. Ben bazı insanları görüyorum. Mesela bizim bir tanıdığımız vardı. İsim vermeyeceğim, siz de bilirsiniz. Efendim, tansiyonu 20'lerde falan dolaşırdı. Bana hiçbir şey olmuyor derdi.
ya doktor bunun acil olarak bakılması gerekiyor falan dediği halde öyle gezen birisiydi. Efendim tansiyonu 20 olan birisinin ne kadar süre sağlıklı gezebileceği soru işaretidir. Kendi belki rahatsızlık hissetmiyor olabilir ama o da zamanla damarlar genişler, aort damarı genişler, şöyle olur böyle olur ve pat diye birden gidersiniz ki öyle de oldu. Gencecik yaşta, o yüzden sağlığınıza da dikkat etmeniz lazım. Zaman zaman yaşınız genç dahi olsa, 30 yaşından sonra, 40 yaşından sonra, 200 senede de bir olsa genel bir check-up yaptırmanızda yarar vardır derim ben sevgili dostlar. Hani bir belirli bir yaşta olan bir insan olarak bunu söylemek isterim. Sağlığınızı da hiçbir zaman ihmal etmeyin. Ha bir de şey vardır, yani geldi mi gelir, o kader meselesidir. O da kaçınılmaz bir olaydır. O başka ama sağlığımıza dikkat edersek, sağlığımızı iyi beslenerek, iyi yaşayarak ve hepsinden önemlisi hareket ederek. Bak biz radyocularda çok hareket yok. Ben burada 5 saat oturuyorum, yoruluyorum. Ondan sonra 1-2 saat dinleniyorum ama tatilde daha çok hareket ediyorum. Sürekli hareket halindeyim. Pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır. Laganasta olup da hareketli olmamak mümkün mü? Hareketsiz olmak mümkün mü? Hiç yani. Radarlar burada açık. Bütün radarlar açık. Fır fır fır fır fır fır dönüyor radarlar. Şakayı boş verelim. Hayvanlar Balkan'dan mı? Sorabilir miyim? Hayırlı kazançlar dilerim demiş Meşeli Güner abim. Fazeti Balkan'dan. Balkan'dansa Meşe'den kalkıp kasaba et almaya mı geçeceğiz? Farz et ki Balkan'dan mı bu hayvanlar? Niye sorduğunu öğrenebilir miyim? Balkan'dandır, Balkan'dandır, Balkan hayvan onlar. Günaydın, senin yaşının ne güzelliği var be, anlatır mısın demiş Ersin. Sen benim moralimi bozmak için mi yazıyorsun bana hep be? Yok kendinle yüzleş, yok aynaya bak, yok öyle yap, yok böyle yap. Ha? Ama benim yaşanmışlıklarım var, hey hayat tecrübem yeter be. Oturup sana anlatsam şaşar kalırsın, sana hayat tavsiyeleri versem. Ya benim yaşımın ne güzelliği varmış. Niye? Altıma mı kaçırıyorum ben? He? Ha? Şekerim, tansiyonum mu var, kalbim mi var, neyim var? Düşmanlarım hap alıyor diyeler. Bulacak yani, diyecek artık ben bu düşmanlardan neler duydum, neler duydum. Bura müftiye şikayet edildim, bura onu dediler, bura bunu dediler, bura kuş dediler, bura Zeki Müren dediler. Bura demediklerini bırakmadılar, en sonunda onu da duydum. O dediler hap alıyor. İnsan haplanmadan böyle program yapabilir mi? Ha? Haplanmadan bile program yapabilir mi? Hap alıyorum, avuç avuç hap alıyorum. Hep kırmızı çizgi, yasak hapların hepsi bende. Ya, onlar haplanmadan... Neyse hadi bakalım şimdi şey yapmayalım, onlara değer vermeyelim. Çünkü onlar değersiz insanlar, değer verecek insanlar değil. Ama onu da duydum, daha ne duyacağım bakalım. Bir de şarkı söylermişim, şarkı söyledim öyle çekemiyorlar. Benim yaşımın ne güzelliği varmış. Ama ben bu yaşta baksana az solist oldum. Bu yaşta demeyelim, bu gencecik yaşımda az solist oldum. Az solist olmak için belli bir yaşta olmak lazım. Ya Muazzez ablamdan kat be kat gençim, bak onun kadar güzel sesim var. Yazıyorlar bana, sen nerede çıkıyorsun, gelelim seni izlemeye diyorlar. Facebook'ta paylaşıyorum ya, sanıyorlar ben şarkı söylüyorum bir yerlerde. Çekemiyorlar adam beni, çekemiyorlar. Çekemiyorlar. O yüzden çok nazar diyor. O yüzden kendimi hem hocaya okutuyorum hem papazlara kutsatıyorum. Pestanenin üstüne su attırıyorum. Benim hanımdan al söylemem kimseye demiş Ersin. Şu ana kadar ihtiyacım olmadı. İhtiyacım olursa alırım eczaneden. Ersin Hanım'a eczacı çaktırmadan reklamını yaptıralım. Adres de ver. Eczane reklamı yapmak yasak ama reklam değil ki bu. Adres nerede adres? Adres de ver. Kim köydensin sen be demiş Halil. Kim köydensin sen be? Evet böyle. Zaten geleceğim sana resim atacağım.
hatırım var be ya demiş Meşeli Güner abim. Git bana resim at. Biliyor musun nerede İskeçe'de? Leoforo Strat 14. Bütün hayvanlar Balkan'dandır. Balkan'dandır bütün hayvanlar.

Balkan'da insan kalmadı. Balkan'da insan yok. Herkes yurt dışında çalışıyor. Hayvanlara kim bakacak Balkan'da? Şimdi okumuş insanın hali başka oluyor. Dedik ya, evin sahipleri öğretmenler diye. Bizim oranın durumunu biliyorlar. Biraz azının durumunu falan konuştuk. Dediler ki sizin oradan da herkes dediler yurt dışında. Evet, yurt dışında. Burada dediler çok iş var. Hakikaten sakin odada çok iş var. Kışın da iş var ama yazın çok çok iş var. Hem de çok iyi paralara çalışıyor burada çalışan çocuklar. Ta nerelerden gelip gençler buralarda çalışıyor. Ekmek parasını, okul parasını çıkarıyor sevgili dostlar. Bazıları da var, ay ben onu yapamam, ay benim bunu yapamam diyorlar. Ay ben o işe gelemem, ben bu işe gelemem diyorlar ama sevdiklerine fingir demek olduğum fingir fingir fingir diyeler. Hiç kızmasın bana gençler ya. Fingir derken hiç onu bunu yapamam demiyorlar ama.

0: Dün bir kızancık gördüm plajda, garsonluk yapıyor. Kaç yaşındasın sen dedim. 19 yaşındayım dedi. Nereden geldin dedim. Patra'dan geldim, çalışmaya sana geliyorum dedi. Opa. Okul paramı çıkarıyorum dedi yani. Üniversite. İleride askerliğim falan var dedi. Ailemi yük olmak istemiyorum dedim. Bırak dedim içimden. Helal olsun kızana dedim. Vallahi billahi.
1: Είσαι μια άλλη που μου τρελαίνει στο νου, μα κι εγώ δεν πηγαίνω πιο πίσω.
0: Βυζάνιο 27'de eczane, Gümüşhane'de. Gürkan'dan duydum, gittim diyene %10 indirim var. Βυζάνιο 27'de.

0: Ότι τραβάει και τα τραβάει, μπας και μακρύνει φούστα. Πώς τη λένε την αυτή, ρε?
1: Τόσα πολλά μυστικά του έρωτα.
0: Bizim kasaba gene benim adımla gidene %10 indirim var. Benim Gürkan'dan duyduk, bu kasabı bulduk geldik diyene %10 indirim var. İndirim yok. Tamam mı, gidin %10 indirim için geldim deyin. 100 euro tutarsa 110 euro alacaklar sizden. Benim söylememin masrafı o. O 10 euroyu, 10 euroyu ben alacağım. Heh, indirim indirim beklemeyin, indirim var. Ay, bakayım bu sandalyeyi böyle geri alayım. Heh, ileri alayım. Bu sabah dışarıdaki sandalyeyi aldım. İçeridekinden rahat edeyim. İçerideki taverna sandalyesi. 5 saat taverna sandalyesinde oturduğunuzu düşünsenize. Dışarıdaki daha rahat, daha geniş. Oh, oh. Haydi bakalım, devam edelim, devam edelim, devam edelim sevgili dostlarım. Ve Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Mac Catering. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için özel menüler hazırlıyor. Sıcacık, hijyenik kaplarda geliyor menüler. Mac Catering, Gümüşhane içinde yaşayanlara pazartesinden cumaya sadece hafta sonu servis yapılmıyor. Sıcacık ev yemeği getiriyor. Hatta yurt dışında kızınız, oğlunuz varsa menüyü onlar seçebilir. Siz yaşlıysanız, bilmiyorsanız o işlerden. Siz söyleyin, kızım ben bugün şunu yemek istiyorum deyin. Mac Catering adresinize o yemeği getirsin. Ya bu kolaylığı da var sevgili dostlarım. Mac Catering. Dört mevsim aile lokantası. Tuzcuköy'de. Tuzcuköy'de değil. Hangi köydü bayağı? Pozluköy'de. Şırıl şırıl akan sular, hışır hışır hışırdayan yapraklar, serin bir ortamda yemek yemenin keyfini çıkartın. Hamdi abi. Dört mevsim dedi güzel. Dört mevsim dedi harika sevgili dostlarım. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Yumuşak G sınıfı ehliyeti bile veriyor. Otomatik vitesli araba var ehliyeti almak için. Ali Molla Molla Ali'de. Onun dışında onlar 8 ortak. Ali Gümüşhane'de bizim aslımızdan ilk bu işi yapan ilk insan özelliğini de taşıyor. O zaman öyleyse onun yaşçası bayağı vardır demeyin. Yok onun yaşçası o. En gençleri o işlerinde. En gençleri vallahi de billahi de o. Öteki adamların bir ayağı mezarda. Motoclass. Klas işler, klas motosikletler, motoclass markıyla sizlere sunuluyor. İkinci el, birinci el motosikletler satışı, tamiri, amiri, bakımı, tarım aletleri, stil bayi, odun kesme, çim biçme, ot biçme makineleri. Motoclass, Gözlükepir'de motoclass. Emre Semerci. Kimin bu? Mercedes mi? Sonafro Carboş'un reklamını kimin Mercedes'ine yaptırdınız? Aman BMW'sine yaptırdınız. Mercedes diyorum. Sonafro'nun kuzenleri. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Benim arabama da yaptıralım ama ayda 1000 euro isterim. Bu reklamı yapmak, taşımak için. Ayda 1000 euroya anlaşırız. Sonafro'nun reklamını yaparım benim arabamda. Radyoda yaptığımın dışında kazandığımın dışında oradan da kazanayım. Oh, Stonafro köpük köpek. Köpük köpek yıkıyorlar. Çok güzel yıkıyorlar. Özcan ve Vedat sevgili dostlarım. Nerede? Sarıcı'ya giderken tren yolunu geçin. Biraz da ileride sol tarafta. Mezarlı geçince solda. Arabanızı evden alıp evinize bıraksınlar. İşlerinizden alıp iş yerine bıraksınlar. Stonafro çok güzel temizliyor. Çok iyi yıkıyor. Stonafro... Uygun fiyatlarda çalışıyor. İsterseniz arabanın motorunu temizliyor. İsterseniz biyolojik temizlik yapıyor. Yolgos Katarizmo Stonafro. Şener Suzan. Günaydın Gürkan Agacım demiş. Sezer Suzan pardon. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Gülşen Hasanoğlu, kusura bakma Gürkan ama gerçekten Zeki Müren'e benziyorsun. Gerçek bu yani demiş Gülşen Hasanoğlu. Şimdi ben sana niye benzediğini söylersem radyoyu kapatırlar yalnız.

Ben... Radyoyu kapatır. E kıçıma vururlar tekmeyi. Günaydın Macaristan'dan demiş Enis Veli. Senin anan Zeki Müren'e benziyor. Sen bak anana aynı Zeki Müren. Otomatik viteste yapıyorum ders demiş Alimoğlu. E bunun vitesi var abartlim. Benim Volvo'nun vitesi de bu kadarcık, içine kaçık. Aa, bu normal bildiğin vites. Bu normal bildiğin takita bu. Neren benziyebilirim Zeki Müren'e be? Zeki Müren'e benzermişim. Senin arabaya da yapacağız reklam. Yapacaksın mı demiş Emre. İşte onu diyorum. Bir euroya yaparım. Günaydın reis, nasılsın demiş Vedat. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Vedat. Özcan'a yollamam ama dur bak sen de yollayacağım.

0: kato.
1: Şey, orada da sen... Nereden çıktı baba, susturamıyorum der. Oğuz nerede çıktı bu link be? Ay kapatamıyorum. Seni Oğuz'un gönderdiğin linki tıklamasana be Gürkan. Virüs mü kaptın, ne yaptın? Ay Allah'ım ya Rabbim. Taka taka taka taka taka taka. Abonem gülmeyeceğim. Koskoca Gürkan'ı Zeki Müren'e benzettiler diyor Gürkan Salih. Onlar benim pederin elbisemi görmemişler. Gelince Eylül'de sahne alacağım. Hepsi doyuyor da. Vedat, hepsine baktın mı sıra lan? Atla uçağa gel. Daha bir hafta buradayım. Atla uçağa gel. Uç gel, uç gel. Gökhan'ım hoş geldin. Sevgiler, saygılar. Sakın entel maganda olmasın. Cuhu demiş anonim. Ela ela ela ela ela ela chico chico. Bu işlere file. Ama sen tekrar İtalya'ya mı gittin? Ne yaptın? Neredesin sen be? He? Biz gene derdik Gürkan tecavüzü Coşkun'a benziyor. Seni Zeki Müren'e benzettiler demiş Gökhan. Yer yesin o Gülşen'i. Yer yesin seni Gülşen. Yere batsın kafan.

0: Hiç sorma. İki günden beri çok iş, yetişemiyorum demiş Çiko. Patates çipsi getirmiş bana. Şimdi evin sahibi. Bunları da kendim yaptım dedi. Canım patates çipsi nasıl kendi yapmış? Oh. Ne de güzel, ne de güzel. Beni dana gibi besliyorlar. Bunlar beni kesmesinler. Ben beni zayıf canı gördü galiba. Dana gibi besliyorlar. Marmelatlar, ekmekler, çipsler. Oh, ne de güzel, ne de güzel. Asto. Asto ben de geliyorum demiş Vedat. Helal. Bırak Emre kalsın orada yardım et. Öylesin Özcan'ım. Uç gel. Uç gel. Nasıl lagan ha? Yalnız tempoya dayanabilecek mi? Sen bakma beni böyle. Yaşımın kocaman olduğuna. Bana gençler dayanamıyor yalnız pek. Geçen sene bir gençle geldik. Vaf oldu. Bizim senem küçükken maf demezdi. Vaf oldum derdi. Vaf oldu. Elini ayağını toplayamadı yorgunluktan. Vallahi billahi. Ben 2 saat uykuladım. Ulan az geçeri çok fena oluyor, çok fena oluyor. Bir yatıyorum, bir kalkıyorum saat 7 olmuş. Saat 5'te yatarsan saat 7 oluveriyor ben. Hoca olsa hoca Allah'a ekmekler derken yatacağım da hoca yok, cami yok. Hangi Erdem? Bizim Nosokomoz mu? Ona videoları yolladıkça deliriyor. Yolladıkça deliriyor. İhtiyaçların, ihtiyarların niyeti kötü gibi mi geliyor? Damat alacak seni İngiltere'deki kızına demiş Leblebi Hüseyin Agam. Evet, İngiltere'de kızım var dedi de evli dedi galiba. Onu pek hatırlayamadım. Tekrar sorayım onu bakayım. Beni cılız gördüler, besleyeler. Karnında hiç gücü yok, patates cipsi yapıyor sabah sabah. Yarın söyleyeyim ben ona glikopatata yapsın bana. Ben çok seviyorum glikopatatesi. Mehmet kardeş, günaydın. Merak ettim, ikide bir oldu mu? Ne olmuş? Fahink. Bizim köyde gelmemiş. Ahmet mi Mehmet mi sipariş alma, bizim köye gelmemiş diyor Meşhur ablam. Ahmet, Just Green. Ahmet beni dinliyor musun Just Green? Gitmemiş. Gitmemişine inanmıyor sipariş alma. Nasıl inanmıyor, giremedin bir markete sipariş alma gitmemişine? Ahmet. Timon nerede be? Hiç sesi çıkmıyor demiş Gürdan Sani. Konuşmayacağız biz ondan. Timon konuşmayayım ben. Timon'u alıp gezmeye gideyim diye karısı çok fena bağırıyor. Ama da konuşmayayım ben ondan. Hayır be, şaka diyorum ben. Daha dün konuştuk. Ne yapsın? Ne yapsın, oncağız da çalışıyor. Taş yüze gidiyor sabahleyin. Castır castır castırı saat 4'te kalkıyor, koştura koştura ilk feribottan. Ondan sonra aksamlayın 6'da 7'de dönüyor. Ya ondan sonra yine haydi bakalım yine taş yüz.
1: Vallahi gittim be Gürkan abi, şeye gittim, İnhanlı'ya gittim. Proton'un karşısında vardı işte, ona girdim. 2 tane market var zaten.
0: Şeyin yanındakine gireceksin.
1: Gitmez misin burada dediler.
0: Şeyin yanındakine gireceksin. Pralina'nın, Vense'nin yanındakine. Böyle pralina pastanesi var. Orada içeride çok zayıf canlı bir tane kızan var. Senin yaşlarda. Bir deri bir kemik. Vense'n oraya soracağım pralinaya. Nerede burada market var diyeceksin. Hemen pralinanın yanındaymış. Meşhur abla nerede tam olarak market? Market Hüseyin Ferayoğlu. Mert'in kardeşi var orada. Hiç yemek yemiyor, hiç. Yani eğer yan durarsa görememiş olabilirsin. Dikkat et içeride o. Veysel beni dinleyecek. Basacak gamatoyu bana Veysel.
1: Gitmez bizim burada dediler.
0: Gitmez sizin o gitmez bizim burada mı dediler? Halt etmiş onlar gitmezmiş sizin orada.
1: Pralina'nın tam karşısına gittim işte ben. Pralina'nın dibinde mi varmış? Yapışık pralina ya mı?
0: Neyse. Ama meşhur abla ya açıkla bakayım. Nerede demiş tam olarak bu market? Bizim burada gitmez demişler. Bu Just Green demişler. Hiçbir şey bilemiyorlar gitmezmiş. Madem çağırıyorlar demiş. Meşhur abla yaslana be Meşhur ablacığım. Market Hüseyin Feray oğlu. Pralina'nın yanında mı karşısında mı? Neresinde? Kendin besini Adana düveleri gibiydin. Kendi halini unuttun. El alemle dalga geçiyorsun. Adımı verme demiş İlyas. Dalga geçmeyeyim ama niye dalga geçeceğimişim? Göremeyebilir Veysel'i ondan söyleyeyim ben. Git Veysel'e Gürkan abim yolladı beni de. Hangi marketteyim? Just Green ürünlerini de pastaneye verebileceğine göre. Al oradan bir pastacık çık. Çok güzel profiterolleri, müfterileri, dondurmaları var. Leblebci Agam'a gönderdin mi video oradan demiş Mehmet Ahmet yollamadım. Adam sonra yoldan çıkar. Bu yaşta uğraş dur yollamadım. Mehmet. İki günden beri çok iş var yetişemiyorum diyor Çiko. Kolay gelsin kolay gelsin. Çok iş var çok para var mı? Ha? Çok iş olduğu zaman çok para da olsun lazım.

İnanlı'da karşısına taksicinin diyor meşhur ablam. Market Hüseyin Ferayoğlu karşısına taksicinin. Oraya gitmiş. Gitmez bizim burada böyle şeyler demişler.

gitmezse ben Senem'i aldırırım. Maksat satış olsun. Nasıl olsa Senem oraya geliyor. Senem de çok laftan anlar ya, çok laf dinler. Çok. Karşısına taksicinin tatlıcı demiş Meşhur ablam. Ama bir türlü adres veremeyesin Meşhur ablacığım, bir şey anlamadım. Ben Meşhur abla bir şeycik anlamadım. En iyisi afimi iyi olasın da afimiyle gitsin kızar.

Deva Vatandaşa Hizmet Bürosu. Vatandaşa hizmet için var sevgili dostlarım. Deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları yapılıyor. Her türlü büyük sigortalarda çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında hizmetinizde. İki kız kardeş Deva. Yine Şapçı'da süsleme üzerine uzman bir isim var. Ayşe Hanım'a sevgiler. Ayşe Pembe Düşler. Her türlü süsleme işleri. Gelin araba süslemesinden tutun da bekarlığa veda ürünleri, kız isteme çiçekleri, söz nişan düğün ürünleri, her şey. Ana yolda Baraka'nın karşısında Marinaki 4'te Şapçı'da Ayşe Pembe Düşler var.

Senin yeğenin tatlıcın karşısında demiş Meşhur ablam. Evet, Pralina'nın karşısındaymış Ahmet. Pralina'nın tam karşısındaymış. Sen oraya mı gittin? Bizde bunlar gitmez dediler. Ben seni İskeçe'ye göndereceğim. Bizim karşımıza bakkal açılıyor. O açılınca bizim kasabın karşısına oraya gireceksin. Okuma. İlaçlamayı verdin mi demiş Hasan. Vermedim daha. Şimdi dinliyor musun, vereyim mi? İyi ki okuma dedin. Efendim, hijyen servisten iş yeri ya da ev ilaçlaması veriyorum bir kişiye.

Ama Ali Erdem hasedinden çatlıyor. Ona videolar yolluyor mu? Ben niye Erdem'den olayım? Yarim eylemeli, eylemeli. Ali Osmanoğlu amca, sen yanlış biliyorsun.

Selam Gürkan, pazar akşamı parti var. Euro'da duyurursan seviniriz, seni de bekleriz demiş. Theodoros Karipidis. Kim yazdı bu mesajı? Efendim, pazar akşamı Fener'de Eora'da beach party var. Duydunuz mu? Pazar akşamı ben daha buralarda, oralarda değilim ki. Pazar akşamı Eora'da tanıtımını yapıyoruz ya. Pazar akşamı beach party var. Pop pop pop pop pop pop pop pop. Ben orada olsam proto trapezi koşa koşa giderim. Koşa koşa giderim.

Gürkan Nesinoğlu. 11 bin takipçiye ulaştığın için tebrikler. Topluluğun büyüdükçe hesabını Meta Verified'ın kimlik taklidi korumasıyla koru. Bir ay boyunca ücretsiz dene. İstediğin zaman iptal edebilirsin. 0 euro karşılığında bir ay dene. Ne oluyor bunu deneyince? Profesör Doktor Muhammed Keskin, Yusuf Emini ve Radyo Arvina zaten bu doğrulanmış rozete sahip. Doğrulanmış rozeti verelim sana diyor Facebook. Ne yapayım ben doğrulanmış rozeti? Facebook'ta para vereceğim. Doğrulanmış rozeti vereceğiniz bana. Parasız verseniz de. Bir ay deneme bedava, ondan sonra kim kaç para ayda?

Efendim Patlamanili ve Halil'i soruyorum. Yunanistan çapında hijyen servisin kaç tane şubesi var? Doğru cevabı verene hediyeyi veriyorum. Yunanistan çapında hijyen servisin kaç tane servisi var? Aman kaç tane şubesi var Yunanistan çapında? Kefalonya'da var, Zakynthos'ta var, her yerde var. Yunanistan çapında hijyen servisin kaç tane şubesi var? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Muzaffer abi günaydınlar. Tabii bunun için biraz bilgiye sahip olmanız lazım. Yunanistan'da kaç tane şehir var?

Eura'da Beach Party bu pazar. Yarın akşam Eura'da Beach Party var. Fener'de Eura'da. Duymayan kalmasın. Oğuz duydun mu kardeşim? Bütün İtalyanlar, İngilizler bizim buradan oraya yollayacağım. Tamam mı? İspanyolları oraya yollayacağım. Eura'ya Beach Party. San Siro. Rodopis ürünü. Sistem içine hitap ediyor. 5 litrelik ambalajlarda sevgili dostlarım. San Siro. Halil 2 diyor. Deli misin nesin? Allah'ım yarabbim. San Siro'nun Rodopis kolonyaları. Rodopis marka gül suyu. Tatlıcılar kullanabilir, pastaneler kullanabilir. Siz alabilirsiniz. Yüzünüze, gözünüze, cildinize sürebilirsiniz. Ya da parfüm olarak kullanabilirsiniz. Rodopis markasıyla San Siro bu alanda da fark yaratıyor. Alimolla 52 demiş. İrfan Kahya 90 demiş. Halil 20 demiş. Yunanistan'da 20 tane mi şehir var? Senin coğrafyan kaçtı be? Emre Semerci. 45 demiş. Gökhan Karali 31 demiş. Hiçbirisi doğru değil. Yaklaşan var ama.

Yapay zeka bilemedi işte Emre. Yapay zekaya sordun ama. Ya. Oğuz Mehmet 150 demiş. Bazı şehirlerde birden fazla şey var. Bayilik var. Fatih 80 demiş. Emre Semerci Hasan var demiş. Komutini 1 var demiş.

Sonlu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Sonlu Halil daire satışı yapıyor. Siz tahmin etmeye devam edin sevgili dostlar. Sonlu Mimar Mühendis İdadi İlkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık. 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2 artı 1 daireler. Satılık projede lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler diyor. Ödemelerde kolaylık da sağlanır diyor. Mimar Mühendis Sondur Ali'ne çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Sinye vere vere kalmadı. Ve bir butik mağaza Rosalind Butik. Her türlü yazlık elbiseleri, abi elbiseleri, tesettür giyimi bulabileceğiniz yer. Çanta ve aksesuarlar, kombinler. Dimokrutu 1'de Gümrükçü'nde Hacı Kosmas'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında Gamze Rosalind var sevgili dostlar. Aga ver bana bari haremimi ilaçlayayım. Ot çıkmış çok iş yok demiş. Ot ilaçlama vermeye. Böcek ilaçlama. Aba Hasan Geoponoz mu? Otları ilaçlayacak. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Kul ve Allah hayat Allah'ın sametlerim yelip velem yürlet velem yüküle hukuk velhat. Abdestliyim değil mi? Boy abdesti var. Ha tamam. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-azim. Ot ilacı istiyor bu. Ama Hasan seni vallahi billahi şimdi bana bak. Kendin bilmeyesin, dinleyicilerden bilmesini istiyorsun. Kaç tane şubesi var Yunanistan'da bunun be?

Vermiyor hediyeme diye vermiyor. Pardon 80 demiş Şerif Hanım. Aydın Mehmet 36 demiş. Sorsana üstteki komşuna 120 demiş Halil. Üstteki komşum kim be?

0: Evet, Yunanistan çapında kaç şubesi var? Bülent gideceğim artık marketlere demiş. Çiçekten gideceğim demiş Ahmet.
1: Hadi durmuş.
0: Güzel, değişik bir pazarlama taktiği. Çiçekten gidecek sipariş koymak için deterjan Just Green için. Ne olmuş?
1: Soru dürüst bir soru sorsana.
0: Ben sormayayım soruları. Ben Hasan soruyor. Sen bana niye bağırıyorsun be? Barba. Marketler en azlı oluyor. Alışacaksın. Alışacaksın. Yufka deyince yufkacı deyince aklınıza gelen isim. Yufka deyince yufkacı deyince Trakya yufka Rıdvan Feyiz sevgili dostlarım. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Böreklik yufka, şeker gibi yufka.

0: Böcek ilaçlamaz da istemeyim, al senin olsun demiş.
1: Yarım hal, yarım hava.
0: Hasan'ı otçu yaptılar. Abi ziraat mühendisi mi? O ziraat mühendisleri bile ilaçlamaz. Satar sadece ot şeyi. Ot ilacı. 74 idari şehir bulunur demiş SBS Sinan. Kimlik taftotita randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet papaki alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, enfiyat sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bolu, para bolu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car, Sinan'a sevgiler saygılar. Doğru cevap değildi. Hasan'ın yazdığına göre. Ayrıca en kısa zamanda elektrik faturalarınızın ödemesini de yapabileceksiniz. Otonos 6 Gümrücüne'de Solucar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında SBS.

Hangi videoyu biliyor mu? Tako, Taro Faik ve Sahtekar Hoca İzzet. Bilmiyorum, daha sonra izlerim. 5 dakika bu, bayağı uzun. Ben şimdi şeye bugün mü gitsem, yarın mı gitsem? Bugün bayağı da rüzgarlı hava. O geçen günkü Amerikalı kızan gibi düşmeyeyim aşağı doğru. Hani fotoğraf çekerken aşağı düştü şeyden. Uçurumdan sakin dostlar. Neydi o biçin adı? Batık geminin olduğu şeyin adı neydi?

Yok, siz bunu bilemeyeceğiniz. Siz bunu bilemeyeceğiniz, ben kendim soruyorum. Zakynthos'taki batık geminin olduğu yerin adını ilk yazana Hasan'dan ilaçlama veriyorum. İlk yazana veriyorum, ilk yazana. Hazır benim de aklıma gelmiş olur. Dünyaca meşhur, dünyanın en meşhur yerlerinden bir tanesi. Haydi bekliyorum. Tekin 12 demiş. İrfan Semerci 80 tane demiş. İnan Mehmet 82 demiş. Hiçbiriniz tutamamışsınız. Tam rakama yaklaşamamışsınız. O yüzden onlarla uğraşmayayım. Osman Tevfik, kızdırmayın starımızı. Starımızla dalga geçen boy aynasına bir baksın. Kendisine seviliyorsun kral demiş. 11.41'de yeni gördüğüm mesajı. Ve Ahmet Bayram Navagyo demiş, ilaçlamayı kazanmış. Just Green Navagyo Beach. Navagyo Beach Hasan'dan ilaçlamayı kazandı. Navagyo Beach. Dur bakayım kolayım, kaç kilometre Navagyo Beach. Buradan da ona göre gideyim ben.

Paralia Navag yok. İkos Pende kilometre yol tarifi 53 dakika. 25 dakikayı 53 dakikada gidiyorsunuz ama 25 kilometreyi. İki tane yol çıkarıyor. Birisi sahile yakın, birisi 58 dakika, birisi 59 dakika sürüyor. Birisi de 53 dakika. 3 yol çıkarıyor. 53 dakika olanı çıkarmış. Apollagana, Mekito, Navagio, Penindatria 53 dakika. 25 kilometre. Öf, bu sıcakta şimdi kim gidecek bir saat orayı? Ana, Adana'nın öteki ucunda ya bu Navagio. Öf. Havada nasıl bir sıcak çıktı, nasıl bir sıcak çıktı. Yeni mahalleni sana. Ben en iyisi Pinterest'ten fotoğraf bulayım da oradan atarım, gittim sanarsınız. Oradan Pinterest'ten fotoğraf bulayım atayım, gittim sanarsınız. Ne var göğe? Bir saat şimdi kim çekecek o yolu? Caz Green'de verelim o zaman Gürkan abi demiş kediye. Pazartesinden itibaren vereceğim. Git git akşama haberleri Erdbir'de merakla bekleyeceğim demiş Mike Tuzlacı. Ben deli miyim, ben kendimi uçurumun kıyısına kadar sokacağım. Zaten olaydan sonra mutlaka oraya bir önlem almışlardır. Bir adam diklemişlerdir o Allah'ın güneşine. Heyvan turistler gidip de kendini atmasın diye. Ama orası çok acayip bir yer sevgili dostlar. Yani ben oraya düşen o kızanı nasıl kurtarmış, ağaçlara nasıl takışmış da yere düşmemiş onu hayret ettim. Orası yani orası bir 200 metre falan vardır ya. Yani şimdi fotoğraflarda görüyorsunuz da yakından bir görseniz ürpertici bir yer orası. Yani bir de o Navagio'ya ulaşmak için şimdi bir saat yol gideceksin. Bir de orada arabadan iniyorsun. Yarım saatte patikalardan gidiyorsun. Yılanların arasında tıs tıs yapıyor. Yılanlar başını çıkar diye patikalardan. Siz kolay mı gidiliyor sanıyorsunuz o Navagio'ya? O manzarayı göreyim diye. Tıs. Yılanlar başını çıkartıyor. Orada insan oraya bir asfalt döker, bir yol yapar. Yasak herhalde doğayı bozmak. Asfalt dökülür. Ben olsam döktürürüm. Ben belediye başkanı olsam sakin olsun. Dümdüz bir asfalt yaptırırım oraya. Sen de dünyanın çilesini çekiyor oraya. Dünyanın dört bir yanından turistler geliyor. Geçen sene ada yanıya diye sokmadılar bizi. Adam kızdı bize. Çok fena bağırdı. Adamı sıcakta dikmişler, geleni döndürüyor da insan bir haber koyar, bir tabela çıkar. O kadar yol gitmesin insanlar, bir duyuru geçer. Yangın var, Navagio'ya gidilmeyecek diye gittik biz. Herkesi döndürüyor adam. Adam ama yanmış güneşte. Dedik böyle Asemaz dedik. Asemazre dedi, siz dedi yerlisiniz İsyas'taki dopi de drepeste dedi. De drepeste pisore dedi. Dedim yatın da drapume. Ha dedim, nereden geldik biz Navagio'yu görme. Bir vardım adama. Adam dedi anlamıyor musunuz, yangın var dedi. Dedim yangın varsa yangın ta nerede, burada yangın yok. Dedi burada dedi sigara migara içersiniz bir öyle böyle olur dedi. Dedim o her zaman o ihtimal var. Allah Allah, şimdi gitsen yok bu ihtimal. Abi yangın adanın diğer ucunda. Gidin Navagio'yu kapatın. Göremedik ya yukarıdan. Boşuna o kadar yol gittik. Allah billah, biz de aşağıdan gördük. Geçen sefer gelişimde de aşağıdan görememiştim. Hava çok yukarıdaydı. Yukarıdan görmüştüm. Geçen sene gelişimde aşağıdan gördüm, yukarıdan göremedim. Bakalım bu sene ne olacak? Bu sene de bu rüzgar orada da varsa aşağıdan gidilmez, çok rüzgar var. Zaten rüzgarla ilgili bir şeyim var, bir korkum var biliyorsunuz. Cevriye çalmadım ben size bugün. Klimayı açacağım da klimada tam karşımdan acını sattım. Kliması bütün ters uçunda kaldım. Tam da bana vuracak bu klimayı şimdi açarsam. Çok sıcak oldu birdenbire. Şu arka camı açsam acaba sinek binek gelir mi? Pancarı kapayıp da. Bunun şeyi var, sitası var, tamam. Çıkalım şimdi. Dur bakayım. Benim doğru cevabı da söyleyebilirsiniz. 60 tane Yunanistan, 7 tane yurt dışı ve 2 tanesi bende. Gümücüne İskeçe demiş Hasan. Deda Şubesi sponsor olmak istiyor Hasan. Pijen servisini.
Oğuz Bey, ne oluyor? Bizimden daha mı önce yazmış demiş. Navago bizimden daha mı önce yazmış demiş. Ne olmuş? Oğuz, Navago Beach, ben gittim oraya demiş Coşkun. Hadi be yalancı, gitmişsin. Hani nerede fotoğrafların? Cumartesinin plastiğini de çalmadın abi. Heyvan demiş Emre Semerci. Ya be, hazır o.

Bıra Ağustos böcekleri cicilerde kuduz gibi bağırıyor dışarıda bıra. Camı açtım. Kuduruk. Kuduruk böcekleri ya. Bu Ağustos böcekleri niye öyle bağırıyor biliyor musunuz? Erkekleri dişlerine kuru yapıyor. Kanatlarını birbirine vurduruyor. Vır vır vır sürttürüyor. Dişlerin ilgisini çekebilsin diye. Bizim de kafamızı şişiriyorlar. Alabilirsin dede ağacı göndereyim Vasil'in telefonunu demiş. Hasan. Ortada bir pırnarda hastalık alırsan bu sefer ortadan göreceksin demiş Faik Tuzlacı. Ağaç yok Bartimora'da böyle kısa kısa otlar çalılar var. Ama patika var. İnsanlar gide gele patika olmuş. Bak ben gidersem yolu da çekerim size göresiniz diye. Sonra en sonda böyle bir tamamen o alışık olduğumuz o dünyaca ünlü olan fotoğrafı görüyorsunuz. Orada bir Yunan bayrağı var, bir oturma, bir taşcağız var. Orada oturup resim çektiriyorsunuz. Zaten bütün manzara görülüyor. Biraz daha kolunuzu uzatırsanız bütün şeyi paraleli çekiyorsunuz. Ama bu Amerika'dan gelen hayvan kafasını uzatmakla, kolunu uzatmakla kalmamış. Kendine lamburdumur aşağı düşmüş. Neyse ki aşağıda ağaçlara takılmış. Bak insanın verilmiş sadakası varmış demek ki. Hakikaten öyle. Yoksa oradan düştün mü kurtulmanız imkansız. Bakın böceklere bakın. Bak. Geliyor mu sesi? Kuduz gibi var ya ciciler. Ağustos böcekleri. Namuslu cevriye nerede? Namuslu cevriye nerede? Enredani nani nani nanam. Hatrita. Nanırı. Bre. Kudurmuş böcekler bre.

0: Ağustos böcekleri birbirlerini kur yapacaklar diye bizim kafamızı şişiriyorlar. Faik kıskanma, sen de bir gün gelirsin belki. Sen de bir gün belki gelirsin Zaki Tosa. Kıstan kıskanma. Keramati'den günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin demiş Hüseyin Mümin. Keramati'de ne yaparsın? İrfan Kehagi Ababe, sen sözünü bitirmeden daha yazdım, üstelik görüldü de oldu ya. Navagio Palya Agiorgis Legotan. Ama o öyle görüldü mü oldu? Sana vermek istemedi canım. Ahmet varken sana mı vereyim? Sana vermek istemedi canım İrfan. Ahmet Bayram'a verdim, Just Green'e verdim. Just Green'i de verelim. Pardon, vereceğiz onu. Pazartesi verelim Just Green'de. Neresi burası Ahmet? Bu ağaçlar maçlar nereye? Yani? Bak bak şuraya demiş. Bak bakıyorum şuraya da müzik niye kesildi? Ne yapıyorum ben? İyice kafayı bozdum galiba. Ama haydi. Çalışıyoruz abi, çok sıcak demiş Hüseyin. Çok sıcak, ben de çok fazla sıcaklamaya başladım. Aynur ablam, Necdet abi çıkış şaba.
1: Barba sensin be. Açsana kulaklarını, kalsan diyeyim, kalsan.
0: Evet, ben de öyle anladım zaten. Dürüst ol canımı ye demiş İrfan. Hasan'a müşteri çalma ve burmağa çalışıyorum. Senin evini bir kere ilaçlayacak. Boşu boşuna ilaç atmış olacak. Oysa şeyin deposunu ilaçlamaya gittiğinde, Just Green'in deposunu ilaçlamaya gittiğinde sürekli devamlı müşterisi olacak. Burada Hasan'dan ortak çalışıyoruz biz. Anladın mı? Hasan, sen Just Green'e gittin mi? İlaçlama yaptın mı deposuna? Periyodik olarak ilaçlanması lazım o depoların. Yoksa orasını hamam böcekleri basar. Yoksa oradan fıs diye yılanlar çıkar.

Selam Gürkan abi, Trakya'nın kralının sesi, kalitenin adresi. Cambazlardan selamlar demiş Selami Cambaz. SBS Sinan Navagyo plajı demiş Meşaz Aytan'a da hangi birisine bakabilirim ki? Hangi birisine bakayım, hangi birisine bakayım mesajları?

İnstalasyon yapıyoruz demiş Hüseyin. Bu sıcakta çatıya çıkmışlar. İnstalasyon yapmak için kolay gelsin. Eray Harbaz ve ekibine de kolay gelsin. Eray Harbaz ve ekibi de boya işlerinde. Her zaman en uygun fiyatlarla yanınızda sevgili dostlarım. Eray Harbaz'a çok teşekkür ederim. Bir telefon kadar uzağınızdan telefon numarasını bana sorabilirsiniz. Söz verdiği zamanda geliyor, söz verdiği zamanda bitiriyor işini. Eray Harbaz.

0: yere.
1: Efendim, mola vermek isteyen şoförlere de sesleniliyor. Mola vermek için de Le Cabs Cafe'den geçebilirsiniz. Şoförlere tabii ki yemek bedava oluyor böyle durumlarda. Hep öyle yapıyorlar zaten. Şoförler oturuyor, ne yerse bedavaya yiyor. Onlar da gelen müşteriden kazanıyorlar. Alan memnun, veren memnun oluyor öyle olunca. Le Cabs Cafe. Her çeşit kafe, ili marka, kaliteli kahve ile sizlerin hizmetinizde. İsterseniz paket servisleri de var. Aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler, dana pirzola, kuzu pirzola, köfte, tavuk şiş mevcut. Haftalık özel lezzetleri her cumartesi fırında kuzu bulunuyor. Toplu organizasyonlar, özel günleriniz için toplu menüler hazırlanıyor. Yasıköy'de ana yolun üzerinde, okullara varmadan sağda. HS Kars'ı geçince hemen biraz daha ileride. Traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlar. Mesut sizlere hizmet veriyor. İkinci el, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayiliğini aldı kendisi. 2 yılda bu traktörlere güvence veriyor. 2 yılda taksit uyguluyor, güvence demişiz. Ve onun dışında çok güzel traktör kabinleri var. Çok uygun fiyatlı traktör kabinleriyle de hizmet veriyor. Bunları Türkiye'den getiriyor. Ve bu kabinler sizi tozdan koruyor, her şeyden koruyor. Klimalı. Traktörün içi püfür püfür oluyor. Püfür püfür oluyor. Püfür püfür.

0: varmola. Salını salını gelen yarmola, yarmola, yarmola. Dünyada yerden tatlı varmola, varmola.
1: Yaşa!
0: Salını salını gelen yarmola.
1: Paşalartim nasılsın?
0: Yarmola.
1: Hatırlıyor musun Nava Göbiç'e gittiğimizi?
0: Yarmola.
1: Yukarıdan gördüydük, aşağıdan göremedik. Geçen sene aşağıdan gördüm, yukarıdan göremedim. Bu sene bakalım ne olacak? Çok sıcak. Şimdi kendi kendime karar verdim. Yatıp azıcık uyuyacağım, dışarı çıkmayacağım, sonra çıkacağım. Gerçekten çok sıcak. Sabahleyin sıcaklığı hissetmiyorsunuz. Burada ağaçlar serin oluyor ama şimdi güneş tam döndü, evin üstüne vurdu. Ağaç maaç para etmiyor. Açtım klimayı. Haydi Pame. Ella Pame. Seden'e çok teşekkür ediyoruz. Seden'in eşinin İskeçe'de şeyi var. Çok uzun yıllardan beri mağazası var. Perihom. Züccaciye üzerine her şeyi Perihom'da sevgili dostlar. 5 euroya sarma makinesi var. 5 euro sevgili hanımlar. Perihom'da yaz boyunca gastra, yani oval emaye güveç 38 santim 13 euro. Canım bu klima niye bu kadar hızlı çalışıyor, televizyonu sallıyor. Nasıl öfür ya, bu klima böyle. Televizyon düşecek. Televizyonu da bulamamışlar. Koca gidip televizyon koymuşlar buraya. Kaç ekran bu televizyon? Ne yapacağım? Televizyonu zaten açtığım yok. 11 gece Zakynthos'da kaldım. Bir kere televizyonu açmadım. Aman Kefalonya'da kaldım. Bu burada ikinci akşam yattım. Nerede burada, nereye televizyon açtı? Burada dışarıda televizyon. Televizyonda böyle film yok ki. Netflix'te yok böyle filmler. Netflix'te yok. Yok, hiçbir yerde yok. Laganas kendi film, televizyonu ne yapayım? Canlı canlı, üç boyutlu. İçinde yaşayasın olayların. Koymuşlar buraya, koymuşlar gitti. Ne yapayım bu televizyonu ben? Kidos, Kaidos, Kaidos marka. Kaidos, nasıl marka böyle baba? Kidos. Ne ne ne ne ne ne. Şimdi dikkat ettim televizyona. Hangi sponsorda olduğumu unuttum, vallahi billahi unuttum. Hatırlatın bana hangi sponsorda olduğumu. Ha, Seden'deydim. Seden'de tost makinesi 750 watt Perihom'da 15 euro. Çamaşır asmak için askı Aplostra 11 euro. 40 watt pervane 20 euro. 90 watt pervane 38 euroya satılıyor sevgili dostlarım. Serdar ve ekibi Gümrücüne Kozmiye yolunda 1. kilometrede hizmet veriyorlar. Serdar ve ekibi uzun yılların tecrübesiyle kumaş kaplama, koltuk üretimi, pergola üretimi, her türlü jel kaplamalar, tenteler Serdar'da Gümrücüne Kozmiye yolu 1. kilometrede. Dikkat et klimaya Gürkan abi, tutulmasın enseciklerin, gelmeyesin sonra yakışıklı enişteme fizik tedaviye demiş Ahmet. Abi arkadaşım benim iki yeğenim de fizik tedaviciye. Arda bütün derslerden 100 almış da geçmiş. Akşam dün geldi. Arda 3. sınıfa geçti galiba. Senem çoktan bitirdi. Çoktan dedim, birkaç yıldır bitirdi. Tabii Senem'e tedavi yaptırmak için çok yalvarman lazım. İnemetizme restiz günlerine göre. Bir gün bazı gün iyi, bazı gün çok hiç laf dinlemiyor. Tatile mi gittin, işlemeye mi gittin, yatmaya mı gittin belli dil demiş Alimoğlu, haklısın. Vallahi billahi belli dil, gecem gündüzüme karıştı, gündüzüm geceme karıştı. Ama programda yerimdeyim ya, önemli olan o. Sen de sahneye çıktığında böyle teşekkür etmen lazım demiş Faik Tuzlacı. İşte ondan çalıyorum ya zaten. Batı Trakya'nın Zeki Müren'i olarak ondan yayınlıyorum ben onu. Tabii ki böyle teşekkür edeceğim. Bak şimdi aklıma

Yanımdan geçti babam, görmedi beni. Açık sindromda, selam söyle ona, arasın beni Gürkan abi diyor. Ahmet Just Green. Ahmet'in babası, Ahmet'in yanından geçmişsin, onu görmemişsin. Ahmet'in babası arabayı, Ahmet'i arasın. Ne yiyorsun derseniz badem yiyorum, çiğ badem. Diyetisyenim yazdı, diyet istemem. Pınar'dan ikisi de yazmış.

Okuma klimayı kapama, nem alma moduna koy. Gör farkı demiş bir dinleyicim. Öyle yaptım zaten şimdi. Aklımı okudun, öyle yaptım. Nem alma moduna koydum. Moduna koydum kliması. Nem almadım, moduna koydum klimasını ya. Koydum da üşümekten kurtuldum. Yoksa her yerim tutulacak. Sonra gideceğim Ahmet'in yakışıklı eniştesine. Sen bu adamdan dalga mı geçiyorsun Ahmet? Ha? Niye ikide bir onda yakışıklı erişte diyorsun be? Sen bence biraz dalga geçiyorsun ondan. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Hepiniz bir garipsiniz. Efendim Müceferat Kuyumculuk Edirne'de, Edirne'nin merkezinde. Arkadaşlar caddesi 32 numarada hizmetinizde. Müceferat üzerine her şey. Aykut Saygın ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Müceferat Kuyumculuk. Pembe düşler. Her türlü süsleme işi. Ayşe. Marinaki 4 Şapçı'da ana yolda Barakan'ın karşısında sizin hizmetinizde. Süsleme için mutlaka onları seçin. O civar köylerden olanlar, Şapçı'ya yakın olanlar gitsinler. Süslemede pembe düşler. Ayşe Hanım'ın farkını fark etsinler. Kıvanç Tatlıtuğ gibi adam, canım benim o. Asla dalga geçmem demiş Ahmet. Canım geçen de fotoğrafını yolladıydın ha hiç. Çok da arkalarda kalmış. Dur bakayım tekrar bir alıcı görsem bakayım ben enişte de senin. Neredeydi o senin enişte? Sofritolar mofritolar geçiyor. Ay canım sofrito istedi.

Bak şimdi oturdum eniştesini arıyorum Ahmet'in. Buldum. Çok hınzırsın, en çirkin halini koymuşsun, yollamışsın bana. Kendin yakışıklı gözükesin diye. Bu eniştelerin bu samimiyet ne böyle insan? Herkes böyle eniştesini seviyor mu? Kıvanç Tatlıtuğ'a hiç benzemiyor ya bayağı. Ben benzetemedim pek.

Galiba göbeci var azıcık eniştenin. Ya da kazaktan mı öyle durmuş? Eniştem ona dedi, yalan aslanım yalan. Herkes bir yana, eniştem bir yana demiş. Evet. Yani enişten ablanın kocası oluyor. Benim de kardeşimin enişten ablanın kocası oluyor değil mi? İnsan eniştesine inan, nasıl eniştesi olur be? Öyle değil mi? Kardeşinin, benim de kardeşimin kocası benim eniştem mi oluyor yani? Ha? Ben bu eniştedir, baldızdır, kayınçodur, bacanaktır, o işleri hiç bilmiyorum. Hep karıştırıyor bunları, hep karıştırıyor.

Hadi sponsorları yavaş yavaş dörtleyelim. SBS diyelim. Sinan'ın size yeni başladık tanıtmaya. Sinan'ın size çok faydası olacak. Mesela gidip pasaport işlemleriyle uğraşmayın. Kimlik tahta randevusu nasıl alınır? Taksit neskotlarına girilir. Yunancam yok falan filan demeyin, gidin. O alsın sizin yerinize. Kimlik yani taftıkta randevusu. Ya Sinan, sana bir şey sorayım. Bana soruyorlar, hep bilmiyorum. Diyorlar ki Ağustos ayından itibaren eski kimliği olanlar yurt dışından Yunanistan'a giriş yapamayacak. Öyle bir şey var mı? Gerçekten. Kimlik taftıkta randevuları. Dinliyor mu beni Sinan acaba? Pasaport işlemleri. Ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri. Ticari özel ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri. Tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme. Motosiklet papaki alım satım ve ruhsat yenileme. Her türlü sosyal yardım programları yapılması. Ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulanması ve ödenmesi. Devlet harç bulu, para bolu basımı ve ödemesi. Araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda elektronik ödemeleri de başlayacaksınız. O hizmeti de verecek. Otonos 6 Gümüşcüne Komotin'in Sobacağı Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde. Hadi davay napres Zeki Müren benzetilen Gürkan Taleme Pazartesi demiş Gürdan Salih. Öptüm seni. Cincir o amca, senin damat cincir demiş. Hayır. Kayınçon demiş Alimolla. Enişte nasıl oluyor? Ben küçük olsam kardeşimin kocası büyük olsa eniştem mi oluyor? Ablamın eşi eniştem diyor Ahmet. Benim de kardeşimin eşi. Bana da zaten kardeşime ablan diyorlar. Hep ablan öyle, ablan böyle diyorlar. Diyorlar ki o büyük, sen küçüksün. Ben yaşımı göstermediğimi... Ya öyle oluyor.

canlı imkanı. Haydi haydi baba baba. Koltuk döşemede Fatih. Hijyen servis Hasan'ın karşısında. Puşti mu babu mu? Arabaların kumaş döşemeleri, tavan kaplamaları. Haydi babu Fatih. Mike Manestane babu. Babasından öğrendi bu işi, çok da iyi, çok da güzel yapıyor babu. Mekke Tering'in olduğu yerde ikisi de. Onun kardeşi senin baldızın, sen de baldızının halasısın demiş Alimolla. Ne başa geçmeyin ben.

Canın ister öyle olsun. Sen kardeşinin yanında dedesi gibi kalıyorsun demiş Mike Tuzlacı. Kıskanıyorsun beni. Çekemiyorsun beni. Çekemiyorsun. Çekemiyorsun beni. Halil, ne diye bu Faik be? Selam annemi Fatme Çam'ı selamlıyorum demiş Bastia Ali. Giro House. Tek bir tane var, o da Hasan Hijyen Servis. Günaydın demiş, Giro House demiş. Vay vay vay, ne yağ çekiyorsun Hasan'a, vay ne yağ çekiyorsun Hasan'a, vay ne yağ çekiyorsun Hasan'a, vay ne yağ çekiyorsun. Öyle bir yer sevdim ki İstanbul'un yıldızı. Yağcılarda inecek var. Berkay Nilay. Kolay gelsin Gürkan abi. Bu sıcak havada en serin şey yine senin güzel yayınların. Müzik hiç susmasın. Neşen hiç eksik olmasın. İyi yayınlar Erhan, Bahar, Berkay, Nilay. Hepinize sevgiler, sağ olun.

Hadi ben artık kaçayım mı? Müsaadenizi isteyeyim mi? İki tane dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Gömücüne de hizmetinizde. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince dost cenaze hizmetleri. İki dostun açmış olduğu en son açılan cenaze hizmetleri bürosu Gümüşhane'de de başarılarının devamını diliyoruz. Eski Esat Orhan'ın olduğun yerde Çukur Kahve'nin hemen karşısında hizmetinizde.

güne güne. Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Agora Plus. Yarına kadar geçerli indirimler. Ondan sonra yenisi çıkacak. Telemes Euro Pharma 1 kilogramı 5.48. Lacta çikolata 100 gramı 1.99. Kedi kumu 1.90. 5 kilogramı. Kedi kumu. Ela Pahik Fahmi diyorsun da cevap vermemişsin. Cevap vermemişsin.

Aynen yurt içi geçerli fakat yurt dışı kesin olarak geçersiz. Yurt dışında olanlar gümrüklerden ve havaalanlarından geçersiz olacak demiş Sinan. İyi de ben Sinancığım söyle, şöyle bir şey var. Şimdi mesela diyelim yurt dışında çalışanlar var. Ağustos'da gelecek. Ağustos'da gelecekler. Ağustos sonunda gelecekler. Onlar nasıl gelecek memlekete? Yani onlar nasıl dönecekler? Nerede çıkartacak onlar taftatayı? Buraya gelemeyeceklerine göre işlerinden dolayı.

niye cevap vereyim demiş Halil. Faik Tosacı diyor ki sen kardeşinin yanında onun dedesi gibi duruyorsun diyor. Diyorum ki insanlar bana ablan nerede diyorlar, ablan onun kardeşi gibi diyorum, hayır dedesi gibi duruyorsun diyor, öyle mi diyorum Nil Halil? Mesaj attım, diğer mesaj attığından demiş Sinan, buradan yazarsan çok daha iyi olur. Facebook'tan hemen görüyorum mesajları. Sadece pasaport ile demiş. Pasaportu da yoksa ne yapacak? Yurt dışında mı çıkartacak pasaportu? Yurt dışında konsolosluklarda mı çıkartacak pasaportu? Bak bu konuya değindiğimiz iyi oldu bana, çünkü bana çok soruyorlar. Bir yıldan bu yana biliniyor 3 Ağustos son gün olduğu demiş Sinan. Ha, hiç benim haberim yok. Ben zaten her şeyin ilkini, ben çok meraklıyım da ilk önce ben kurcalarım her şeyi. Ben öyle şeylerde üstüme yoktur. Covid aşısını öve öve bitiremedim. Radyodan hep savundum gittim, ilk önce ben oldum Covid aşısı. Olurken daha vücudumda bir yanıma tansiyonum 20'ye çıktı. Hayda bra acile 5 dakika sonra. Alerjik reaksiyon diye doktorlar orama burama baktılar. İşte kızarmasın diye, dudaklarım şişmesin diye falan filan. Alerjik reaksiyon değil. Dediler ki alerjik reaksiyonda dediler insanın tansiyonu düşer, tansiyonu çıkmaz. 10 dakika falan süren bir şey. 10 dakika sonra kendiliğinden geçiyor. 3 defa Covid aşısı oldum. 3'ünde de aynı şey geldi. Saat kaç bakayım başıma. Neyse ondan sonra Covid aşısında bir işe yaramadığını nereden gördük? Kaç kere Covid oldum ondan sonra? 4 kere tuttum. Beni anacığım sattı mı Covid'i? Diyeceksiniz ki belki o aşı olmasaydın daha ağır geçirirdin falan filan diye, bilmiyorum. O konu çok zaten karmaşık bir konu. Oraya hiç girmeyelim. Ondan sonra başka ne yeni çıktı? Ha, taftatalar. İlk önce ben müracaat ettim. Tamam, ne zaman aldım yeni taftatamı? Hatta vatandaşlık numarası yok ilk alınanlarda. Ondan sonra geçen gün sahilde oturuyorum Kefalonya'da. Tırın diye mesaj geldi Kozmote'den. Dediler ki Kozmote'den gelen mesaj diyor ki aynen şöyle diyor. Hemen size okuyacağım şimdi mesajı. Ama bizim ülkenin neyi tamam ki Kozmote'nin verdiği servis tamam olsun. Hani neyi tamam yani? Deyi İdikka Kozmote. Toy fonsu in etimo ya kozmote 5G plus. Anavat mi seti palyaso simse e-sim. Dorea mesapoto kozmote ap se molistri alepta. Kapokti se pros vasistis korfes 5G sin tahitites diktiu. Kinetis pumono i kozmote telekom su prosferik. Sekina eto demiş. 3 dakikada olacak dediler ya. Bıra oradan oraya bas, oradan oraya bas, oradan oraya bas. Kimliğinin fotoğrafını çek, altını çek, üstünü çek. Olmadı tekrar çek, selfie çek, olmadı tekrar çek. En azından yarım saat sürdü. Bıra onu yap, bunu yap. Elektronik imza evrak gönderdiler. Elektronik imza evrak imzaladım, onlara gönderdim. Neyse sonunda dediler ki mesaj geldi. Şimdi dediler telefonunuz, e-mailinizde bir mesaj gelecek. Ve bu e-maile gelen bağlantıya tıklayacaksınız. Ve o e-maile gelen bağlantıya atıdan sonra e-sim'e geçeceksiniz dediler. Mesajla. Yaptım gitti telefon. Hiç. U telefonu, u akrasi, u sima. Ne sima ne mi mal diyor. Nasıl geçeceğim? Simasız nasıl geçeceğim şeye? Mailime nasıl tıklayacağım? Telefonu açtım, telefonu kapadım, açtım, kapadım. Yok. Neyse Bicbar'ın interneti varmış. Bicbar'ın şifresini aldım. İnternete şifreyle girdim. Ondan sonra oradan energopisi yaptım. Ben gene de böyle meraklıyımdır. Ondan sonra Ahmet Osman'a sordum. Gene bana olsa dedi sen niye her gene mesajı atlıyorsun dedi. Dedim fark olmuyor mu dedim. 5G daha hızlı takit çekmeyecek mi telefonum dedim. Hayır dedi, o pazarlama taktiği dedi. O dedi SIM'den kurtarıyor şirketler dedi. SIM satmıyor dedi. SIM'e geçebilen telefonlar SIM dedi. Ne bileyim ben. Şimdi telefonla bir tuhaflıklar oldu. Zaten sonra geldim geleli hiç sima çekmiyor telefonu. Yani bu evde hiç sima var gösteriyor 5G. İnternete bile giremiyorum. Anacını sattımın e-simini sen.
Bazılarının gene tahtataları duruyor, onca zamandır değiştirmediler. Şimdi nasıl geleceğiz diye bana soruyorsunuz. Gelemezsiniz. Bak Sinan da söylüyor, gelemezsiniz. Pasaport çıkaracağınız, pasaport çıkartmak için de bulunduğunuz yerin konsolosluğuna, Yunan konsolosluğuna başvurmanız gerekiyor. O saatteki görevlinin insafına kalmış artık diyor Sinan. Oradaki görevin polis insaflıysa artık geçersiniz. İnsafsızsa ha geçersiniz. Senin bu kafadaki kusurun o aşıdan zaten diyor Faik Tuzlacı. Hayır tabii ki diyor Halil. Tabii ki hayır diyor. Sen diyor kardeşinin yanında çok daha genç de gösteriyorsun diyor. Duydun Faik?

0: bıra telefonu yapamam bıra. Soğuk soğuk terler döktüm o sıcakta bıra. Yok ki bunun inan. Şimdi telefonum Esim'e geçti. Ne oldu? Daha kötü oldu. Abi de mesaj gelmiş, acele edin, parasız veriyoruz, daha sonra paralı olacak diyor. Ben kaçırmayayım, hemen fırsatı yakalayayım diye. Hemen trak gelirken de mesaj yaptım. Yürü. Sana bir daha hiç video yollamayacağım Faik. Göreceksin sen Faik. Akşama burada beach party var Faik. Her akşam parti var da bu akşamki başka olacakmış. Kulak anasta. Efendim yarın akşam Fener'de Eora'da, Eora Beach'te parti var. Night party, gece partisi var. Herkes davetli. Hey hey hey hey gidiyorum. Gidiyorum. Ay hık. Ay hık gideyim. Hık diye gideceğim. Gideyim Gökhan, sana ne zararım var be? Abi sıcaktır diye geldik buralara be. Gece, gündüz, sıcak dediler geldik buraya serinleyelim diye. Burada da sıcaklıyım be. Hep senin yanındaydım, yalan mı hatırla? Seni... Kapa onu, aç bunu. Abi. Abi.
1: Abi ne yapar?
0: Ne yapar?
1: Lala Engin abi.
0: Engin abi. Abi. Abi Engin abi. Benim kafayı hiç sakat be Engin abi be. Vallahi billahi. Bana nasıl çekiyorsunuz beni her gün her gün her gün her gün her gün her gün. Hakikaten hayret ediyorum sizi. Siz deli olmayasınız be, her gün beni dinliyorsunuz be. Dinlenecek adam da deli, bana nasıl dinliyorsunuz be. Kendi kendimden yoruldum bana, yoruldum. Engin abi. Engin abi. Sıcaktır, evde yatacağım, bir yere çıkmayacağım Engin abi. Hiçbir yere, dörde kadar bir yere çıkma hali şeyim yok.
1: Abi ne yapar? Sıcaktır.
0: Bir yayılayım yatayım karyolaya şimdi. Oo Engin abi. Hepinize sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum hepinize. Pazar günü sabah saat 8'de canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνουν.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri.

bakalım

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler,

otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yazılar adın açıksa, Tanrı'ya yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
4: Hey, sen Cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım olsun.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu?
8: Neyi?
7: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
9: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
10: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
8: Έχετε ψαράδες ψαριά.
11: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
8: Ψαράδες ψαριά.
11: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
8: Ψαράδες ψαριά.
11: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
8: Αλαμαριά.
11: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
8: Έχετε ψαράδες ψαριά, βρέχετε ψαράδες ψαριά.
12: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
13: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
14: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
15: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Καρπούζια μόνο με 49 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια μόνο με 3,89. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χαίνει.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

hattımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: İleri isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
1: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
0: Bizde yok yok.
1: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
0: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
3: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdim? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinde.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: 45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
0: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

DK.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz. Live Medico Dental.
6: Otoklinik.
7: Έχετε ψαράδες ψάρια.
8: Πέστρο Φαροδόπης.gr.
7: Ψαράδες ψάρια.
8: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
7: Ψαράδες ψάρια.
8: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
7: Αλαμαριά.
8: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
7: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
9: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: sanırım o kitaplara ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
2: Seve seve.
1: Onlar gelmişler demişler. Sonra ben de kafeye geldim. Sizi göremedim. Ondan sonra.

0: 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdi?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım hatta şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hay Allah.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: ve birinci eliz.
1: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
0: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
1: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi benisin?
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM

0: Αιγυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melissocomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

bir şeyler var. Alışkınım vurgunlara, susamadım sus.

Geçerek gidiyorsun, git yolun açık olsun.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 035 38 97 77 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

söyledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus. Ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyosu sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.